senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

aşık. Ne kadar güzel, ne kadar yüce, aşık ol.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah hala

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'ne mutlu günler. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran'sa bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı. ABD Başkanı Trump, İran'a henüz en büyük saldırıyı düzenlemediklerini söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırganları ağır bir ceza bekliyor açıklaması yaptı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriç suç örgütüyle ilgili soruşturmada yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriç'in kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Aracı 2025'te kiraladığını ve sözleşmede yıllık kira bedelinin 1000 TL olduğunu söyledi. Gülistan 9 soruşturmasında dün bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un yeniden ifadesi alındı. Bank of America'nın başkan yardımcısı Erin Piacenti sokak ortasında bıçaklandı. Piacenti saldırıda yaşamını yitirirken polis 49 yaşındaki saldırganı müdahale sırasında öldürdü. Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen Arif Kocabıyık ve tırın sürücüsü tutuklandı. Kocabıyık, gezi videoları çekmek amacıyla yurt dışına gitmek istediğini iddia etti. Mersin'de sulama kanalına düşen iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti. Diğer kardeşin ise hayati tehlikesi sürüyor. Ankara'da bir markette içeride çok sayıda müşterinin olduğu sırada silahlı kavga yaşandı.

Olayda bir şüpheli yaralanırken diğer şüpheli yakalandı. Gaziantep'te otomobilinin plakasındaki harfi değiştiren sürücüye 140 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca araç 30 gün trafikten men edildi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Ya geçen yayında da anlattım. Bir arkadaş böyle bir tespitte bulunmuş. Gece yarısı köpeği diye bir tespitte bulunmuş.
1: Gördüm onu. Onu ya, inanılmaz.
0: Çok müthiş bir tespit.
1: Onun bir şekli böyle vardır diyor.
0: Hav! Hav hav hav hav hav hav hav hav.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki

uzaklara hüzünlerimi. Bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi. Bir dalga yaza dönüş.

Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun, bırak ellerim saçlarına dokunsun, bırak kulaklarımda sesin olsun, bırak ellerim saçlarına dokunsun. Söz veriyorum

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe.
1: Buraya gelmen lazım, güneşi görmen lazım.
0: Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM, cümle alem burada. Alem.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 liraya, Ardika Pika ET 14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Reklam.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Birazdan reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Silivri'nin 18 mil açığında Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Bir gemide hasar bulunmazken diğer gemideki 10 personelle irtibat kurulamıyor. Kayıp personelleri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran'sa bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı. ABD Başkanı Trump, İran'a henüz en büyük saldırıyı düzenlemediklerini söyledi. Devrim Muhafızları Ordusuysa saldırganları ağır bir ceza bekliyor açıklaması yaptı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriç suç örgütüyle ilgili soruşturmada yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriç'in kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Aracı 2025'te kiraladığını söyleyen Şahin, sözleşmede yıllık kira bedelinin 1000 TL olduğunu belirtti. Gülistan 9 soruşturmasında dün bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un yeniden ifadesi alındı. Bank of America'nın başkan yardımcısı Erin Piacenti sokak ortasında bıçaklandı. Piacenti saldırıda yaşamını yitirirken polis 49 yaşındaki saldırganı müdahale sırasında öldürdü. Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen Arif Kocabıyık ve tırın sürücüsü tutuklandı. Kocabıyık, gezi videoları çekmek amacıyla yurt dışına gitmek istediğini iddia etti. Ankara'da bir markette içeride çok sayıda müşterinin olduğu sırada silahlı kavga yaşandı. Olayda bir şüpheli yaralanırken diğer şüpheli yakalandı. Gaziantep'te otomobilinin plakasındaki harfi değiştiren sürücüye 140 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca araç 30 gün trafikten men edildi.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: Filin'in sultanları Sevk Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'a 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Santarelli'nin öğrencileri yarın Almanya ile karşılaşacak. Galatasaray Porto forması giyen Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya...

0: Oyuncuya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödeyecek. Trabzonspor, Mart 2025'ten bu yana görevde bulunan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Bordo Mavili takım, pazar günü oynanacak Gençler Birliği maçına Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını duyurdu.
1: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 40 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 9 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Antalya 39, Adana 38, Kayseri 29, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Yeni saatte de
1: tüm zaman.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
3: Ekspertise Dino bile. Reklam.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: ...36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX... ...9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Reklam.

0: 26 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemideki 10 personelle irtibat kurulamıyor. Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran'sa bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı. ABD Başkanı Trump, İran'a henüz en büyük saldırıyı düzenlemediklerini söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırganları ağır bir ceza bekliyor açıklaması yaptı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriç suç örgütüyle ilgili soruşturmada yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriç'in kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Aracı 2025'te kiraladığını söyleyen Şahin, sözleşmede yıllık kira bedelinin 1000 TL olduğunu belirtti. Gülistan 9 soruşturmasında dün bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un yeniden ifadesi alındı. Bank of America'nın başkan yardımcısı Erin Piacenti sokak ortasında bıçaklandı. Piacenti saldırıda yaşamını yitirirken polis 49 yaşındaki saldırganı müdahale sırasında öldürdü. Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen Arif Kocabıyık ve tırın sürücüsü tutuklandı. Kocabıyık, gezi videoları çekmek amacıyla yurt dışına gitmek istediğini iddia etti. Ankara'da bir markette içeride çok sayıda müşterinin olduğu sırada silahlı kavga yaşandı. Olayda bir şüpheli yaralanırken diğer şüpheli yakalandı. Gaziantep'te otomobilinin plakasındaki harfi değiştiren sürücüye 140 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca araç 30 gün trafikten men edildi.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Filin'in sultanları Sevk Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'a 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Santarelli'nin öğrencileri yarın Almanya ile karşılaşacak. Galatasaray Porto forması giyen Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödeyecek. Trabzonspor Mart 2025'ten bu yana görevde bulunan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Bordo Mavili takım pazar günü oynanacak Gençler Birliği maçına Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını duyurdu.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: Serbest piyasada dolar 48 lira 27

0: kuruş, euro 56 lira 2 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.500, yarım altın 21.814, çeyrek altın 10.906, gram altın ise 6.696 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 8 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Antalya 39, Adana 38, Kayseri 29, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep

0: telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam.
1: Parafla'nın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
1: Parafla'nın katkılarıyla.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
10: Otoekspertiz. 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49

0: işlemcili. Hepsi bir arada bilgisayar. 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: gördüm.
1: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: yapılan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktım.

0: civarda dükkan için onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Saat 10. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Filin'in sultanları Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'a 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Santarelli'nin öğrencileri yarın Almanya ile karşılaşacak. Galatasaray Porto forması giyen Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılılar 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödeyecek. Trabzonspor, Mart 2025'ten bu yana görevde bulunan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Bordo Mavili takım, pazar günü oynanacak Gençler Birliği maçına Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını duyurdu.
9: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: BIST 100 endeksi %0,79 puan düşüşle 14.116 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Alem FM yol durumu.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
9: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
10: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.548, yarım altın 21.849, çeyrek altın 10.938, gram altınsa 6.700 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni saatte de...

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 24 Radyo, haberin frekansı. Otorapor, Oto Ekspertiz. 24 Radyo, haberin frekansı.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: ...24 Radyo... haberin frekansı. ...24 Radyo... haberin frekansı.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna, Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
6: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
7: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
8: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Silivri açıklarında Türk bayraklı iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 kişiyle irtibat kurulamıyor. Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Deniz yüzeyinde gemiye ait can kurtarma aracı ve boş filika bulundu. Denizcilik Genel Müdürlüğü kuru yük gemisinin batmış olduğunu değerlendiriyor. Geminin rulo saç metal ve inşaat demiri taşıdığı belirtildi. Kazanın yaşandığı noktada deniz derinliği yaklaşık 900 metre. Kazazede Alsu tankerinin de fiilen arama kurtarma operasyonuna katıldığı gelen bilgiler arasında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılış programında konuştu. Yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirten Gürlek, aydınlatılmayan dosyalar değerlendiriliyor dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili soruşturmada yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Aracı 2025 yılında kiraladığını belirten Şahin, sözleşmede yıllık kira bedelinin 1000 TL olduğunu söyledi. Cem Küçük'e yönelik soruşturmada bildiklerimi anlatacağım diyerek polise teslim olan İsmail Çanak, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla 31 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunuyor. Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen Arif Kocabıyık ve tırın sürücüsü tutuklandı. Kocabıyık, gezi videoları çekmek amacıyla yurt dışına gitmek istediğini iddia etti. Gülistan Doku soruşturmasında dün bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakov'un tekrar ifadesi alındı. Orta Doğu'da gece patlama sesleri yeniden yükseldi. ABD'nin saldırılarına İran'dan da misilleme geldi. ABD Başkanı Trump ise İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında fiyat oda tipine göre 1000 lirayla 1590 lira arasında değişiyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: ...24 Radyo... haberin frekansı.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Ekspertize Dino bile.
4: Reklam.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 24 Radyo, haberin frekansı.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
2: reklam.
3: Alem FM uygulaması cebinde. Cümle alem indirdi.
4: Şimdi sıra sende.
2: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray Leipzig'te forma giyen Fransız stoper Bitriabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 21 yaşındaki Bitriabu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Öte yandan sarı kırmızılılar Porto forması giyen Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1,5 milyon euro ödenecek. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Bordo Mavililer'de yeni hoca arayışları başlarken Gençler Birliği karşılaşmasında takımın başında eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir olacak. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek olan Ay Yıldızlılar yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.344 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.567, yarım altın 21.859, çeyrek altın 10.942, gram altınsa 6.702 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Antalya 39, Adana 38, Kayseri 29, Trabzon 28, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Ah kalbin beni yetme, bildiğini söyletme.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Türkiye'nin ilk Auto Ekspertiz markası. Dynamos Auto Ekspertiz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: 24 Radyo, haberin frekansı.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
4: Reklam.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
9: Parafla'nın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
9: Paraflayın.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 24 Radyo, haberin frekansı.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 24 Radyo, haberin frekansı.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya, insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim.

ve boş filika bulundu. Batan geminin rulo saç metal ve inşaat demiri taşıdığı belirtildi. Kazanın yaşandığı noktada deniz derinliği yaklaşık 900 metre. Çarpışan gemilerden Asu'daysa büyük bir hasar yok. Gemi incelemelerin tamamlanması sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmalarına katıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada batan Filojet isimli feribotun enkazına ulaşıldı. Kazada kaybolan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise 4 gündür sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılış programında konuştu. Yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirten Gürlek, aydınlatılmayan dosyalar değerlendiriliyor dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili soruşturmada yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Aracı 2025 yılında kiraladığını belirten Şahin, sözleşmede yıllık kira bedelinin 1000 TL olduğunu söyledi. Kapıkule sınır kapısında bir tırın Dorsesi'nin altına gizlenerek yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen Arif Kocabıyık ve tırın sürücüsü tutuklandı. Kocabıyık, gezi videoları çekmek amacıyla yurt dışına gitmek istediğini iddia etti. Orta Doğu'da gece patlama sesleri yeniden yükseldi. ABD'nin saldırılarına İran'dan da misilleme geldi. ABD Başkanı Trump ise İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında fiyat, oda tipine göre 1000 lirayla 1590 lira arasında değişti.

0: Alem Efendi. Birazdan. Hiç zaman olmaz mı? Geri gelemez mi? Birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
11: 24 Radyo. Haberin frekansı. Haberin frekansı.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: 24 Radyo, haberin frekansı.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 24 Radyo, haberin frekansı.
7: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Ekspertise, Dino bile.
0: Reklam.
13: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
14: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
15: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
13: Nasıl?
16: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
17: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
18: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray Leipzig'te forma giyen Fransız stoper Bitriabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 21 yaşındaki Bitriabu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Öte yandan sarı kırmızılılar Porto forması giyen Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1,5 milyon euro ödenecek. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Bordo

0: 13.344 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.567, yarım altın 21.859, çeyrek altın 10.942, gram altınsa 6.702 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli. Ekspertise Dino Bile.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirim.

0: taksit fırsatını kaçırma.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle.
2: Belkev'de yaşamayı seveceğim.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: 24 Radyo, haberin frekansı.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown seyirlik sahnede gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Oto Rapor, Oto
1: Reklam.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyi miyim? Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: birazdan.
1: Dön bak aynaya, bu sen misin, hatırla. Hatırla geçmiş günlerini.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Ekspertise Dino Bille. Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulaması.

0: Aziz.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Merhaba, biz Macigay.
1: Ben Melis Fiz.
2: Ben Mehmet Erdem.
3: Gün içinde hepsi Alem Efendi.
4: Alem Efendi.
5: Cümle alem burada.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray Leipzig'te forma giyen Fransız stoper Bitriabou'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 21 yaşındaki Bitriabou sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Öte yandan sarı kırmızılılar Porto forması giyen Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1,5 milyon euro ödenecek. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Bordo Mavililer'de yeni hoca arayışları başlarken Gençler Birliği karşılaşmasında takımın başında eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir olacak. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek olan Ay Yıldızlılar yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.049 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 55 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 22 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.677, yarım altın 21.912, çeyrek altın 10.969, gram altın ise 6.720 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Antalya 39, Adana 38, Kayseri 29, Trabzon 28, Erzurum 26 ve diğer...

0: Bakır 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi.

0: ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
1: Serdar Gökalp.
0: O da bu yollarda seninle.
2: O da bu yollarda seninle.
0: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Merhabalar hanımlar beyler, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Dur, resmi açılışı yapayım. Hani söylediğim gibi sonra yıllar sonra lazım oluyor, arıyoruz bulamıyoruz. Hemen resmi açılışı yapayım. 2 Eylül 2026 günlerden çarşamba. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Serdar Trafik'te başlar.

0536 901 8902. Değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası 536 901 8902. Sevgili dinleyenler, Adana, Adapazarı, Aksaray, Alay, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta, duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat, saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. 60-70. Tişört geldi Serdar, sağ olasın. Panik oldum ama 3 hafta sonra geldi dedim. Gelir abi, gelir tişört, gelir. Biz yani tişörtü sana verdim dedikten sonra ne yapacağım ben? Arabanın arkasına koyup Mecidiyeköy'de mi satacağım yani? Aşk olsun yani. Verdik dediyse gelir. Ama yine içimizde bazıları var, zarflıyorlar bizi. Tişört gelmedi diyorlar, bir bakıyoruz kazanmamış. Kazanmadığın şey nasıl gelsin? Aşk olsun.

Bu ne sıcak abi ya demiş efendim. Dün daha sıcaktı. Yok yok, galiba bugün daha sıcak. Değil mi? Çok bilemiyorum efendim ben. Hani gün boyu dışarıdaydım ama birazcık böyle kapalı mekanlardaydım falan. Dışarının sıcaklığıyla alakalı çok şey yapamıyorum yani, bilemiyorum.

Hazırsanız konuyu veriyorum. Bugün umursamadığımız şeyleri konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Hiç işim olmaz, hiç umursamam dediğiniz ne var? 0536 901 8902 536 901 8902. Hiç işim olmaz, hiç umursamam, umurumda değil dediğiniz ne var? 536 901 8902 536 901 8902. Hiç işim olmaz, umurumda değil, umursamıyorum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Buyurun yapıştırın bakalım. O arada bir bendeniz dinleyelim. Şöyle bir mesajlar kendini toparlasın. Hadi bakalım.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Beni Vidi Göz.
9: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'la Portekiz Braga'dayız. Braga, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
1: Bu bir reklamdır.
11: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Evet, neyi umursamadığınıza bakıyoruz sevgili dinleyenler. Karımın söylediklerini hiç umursamam diyenler var. Bunlar var ya, yemin ediyorum şu anda karısı içeriye girse ayağa kalkarlar. Yani haberiniz olsun. Bir de bana niye yazılıyorsa böyle şeyler artık. Onu da bilmiyorum ama. Selam Serdar. Yaş 50'den sonra zaten hiçbir şey umursamıyorum demiş. İyi yayınlar gençler. Pişmanlıklarımı umursamam.

Milletin onayını umursamam. Bana doğru geliyorsa yeterlidir benim için. Yürü be ablam. Gelecek kaygısını umursamıyorum. Günlük yaşıyorum. Aynı kapıya çıkıyor. Taksak da takmasak da. Yorgunluk. Sürekli yorgunum Serdar.

0: başka.
1: Ne oldu, büyü mü yaptılar sana? Yine görüyorsunuz değil mi televizyonlarda? Bizim yıllardır söylediğimiz şeyler televizyonlarda yine var. Hani üfürükçüler falan. Ya bu sahtekarlara nasıl inanıyorlar arkadaşlar ya? Ölüyoruz desek kimse bir kuruş vermez. Bir yani parayla da alakalı değil. Hani yere düşsek kimse elini uzatmaz kaldırmaya. Millet. Neyse hadi konuşmayalım, yine konuşmayalım. Çünkü bu birazcık üzücü de bir olay bu. Hani bu üfürükçüler için de kimse de demiyor ki adam kendini kurtaramamış, beni nasıl kurtaracak? Kimse de demiyor yani.

0: Yorgunu aradım ama bakayım. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim de siz kimsiniz?
0: Radyo ben. Serdar ben. Radyo. Radyo. Alem FM. Radyo. Bak.
1: Merhaba.
0: Çekmeyen radyo yapayım mı sana? İnandın mı? Benim ben.
1: İnandım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Şu an telefonu kapatıp başka biriyle görüşmüştüm de.
0: Telefonu kapatıp ne yapmıştınız?
1: Ya aile
0: sağlık bakanlığını aramıştım da. Abla öyle heyecanlısın ki sincap gibi bana da bulaştırdın biliyor musun? Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Panik halindeyim ya. Aslan kovalayan ceylan gibi yaptın beni. Çok heyecanlandım şu an. Kimsiniz?
1: Hülya.
0: Hülya Hanım neden devamlı yorgunsunuz?
1: Bilmiyorum. Fazla hareket yapmıyorum herhalde. Hareket halinde değil
0: mi? Olmam herhalde. Bir telefondan anlaşılmaz geliyor efendim sesiniz ya.
1: Çok doğru.
0: Çok doğru mu?
1: Şimdi nasıl?
0: Çok harika.

0: Başka bir insansınız şu an. Ne iş yapıyorsunuz efendim?
1: Çalışmıyorum, ev hanım.
0: Ev hanımısınız? Hanımıyım.
1: Evet.
0: Anladım. Çoluk, çocuk, koca bunlar galiba değil mi?
1: Yani.
0: Anladım efendim. Neredensiniz?
1: İstanbul Avcılar.
0: İstanbul Avcılar'dansınız.
1: Evet.
0: Beylikdüzü'nden ya daha yakın bir yer bulduk. Allah'a şükür yani. Size bile uzak ama gerçi Beylikdüzü yani size bile.
1: Evet.
0: Anladım peki. Hanımefendi beni çok aşırı heyecanlandırdınız beni. İyi günler diliyorum size. Selamlar. Öpüyorum.
1: İyi görüşürüz. Günler.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Çok heyecanlandım ya kadınla konuşurken orada. Evet. Dost görünümlü tostları umursamıyorum demiş efendim. Dost görünümlü tostlar. Hanım ile oğlan arasındaki yemek tartışmalarıyla hiç işim olmaz. İki kişi kavga ediyorsa hiç umursamam. Serdar'cığım tatilimiz şimdi bitti. Antalya'dan İstanbul'a yola çıktık. Seni dinliyoruz. Güzel bir günde yola çıkıyorsunuz. Günlerden de salı. Tam zengin dönüşü. Trafik olmaz, bir şey olmaz. Dikkatli gelin. Kemer takılsın. Hız kurallarına uyalım. Çoluk çocuk bir selam gönder bize. Enerjin geçsin demiş. Eyvallah. Selam ederim. Fakirlik. Paramın olmamasını hiç umursamıyorum. Sildiğim kişiler karşıma geçip yardım istese bile Allah versin diyerek çeker giderim demiş. Bize mi diyorsunuz acaba? Koca tarafını hiç umursamamak. Ne yapıyorlar ki acaba koca tarafı? Koca tarafında umursadığınız kişi kim acaba? Kocada. Kayınpeder galiba değil mi? Kayınpederler seviliyor niyeyse ya. Ama kaynağlar için tabii aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani. Ama kayınpederler seviliyor ama. Herkes öyle diyor. Benim kayınpederim melek gibidir ya. Melek gibidir. Alo merhaba.
2: Merhaba.
0: Koca tarafınızda kimseyi şey yapmıyor musunuz, umursamıyor musunuz efendim? Doğru mu?
2: Ne?
0: Ben yanlış mı aradım ya? Alo.
3: Efendim.
0: Merhaba.
3: Efendim. Merhaba.
0: Evet, çoluğun çocuğun eline telefon veriyorsunuz, ondan sonra bana yazıyorlar bak.
3: İşte böyle oluyor.
0: Ama çocuk yazmamıştır bunu herhalde. Kocam tarafı yazmış.
3: Kesinlikle evet, ben yazdım.
0: Siz mi yazdınız?
3: Evet ben yazdım.
0: Anlıyorum, ben şaşırdım ben de.
3: Neden?
0: Şimdi el kadar bebenin koca tarafı yazması şaşırtıcı olmaz mıydı sizce de?
3: Kesinlikle çok haklısınız.
0: Önce bana itiraz edip ondan sonra benimle aynı fikirde oluyor dinleyici. Çok enteresan. Maymun ettiniz duygularımı.
3: Estağfurullah.
0: Koca tarafında kimi böyle seversiniz efendim? Kayınpeder mi?
3: Hepsini çok severim. Ama hiçbirini umursamam.
0: Seversiniz ama umursamazsınız.
3: Evet.
0: Umursamadığınız için seviyor olabilir misiniz?
3: Olabilir. Bu da bir seçenek.
0: Ne diyorlar ki mesela size? En son neyini umursamadınız mesela koca tarafının?
3: Kaoslarını, kavgalarını, isteklerini. Hiçbir şeyini umursamam. Dahil olmadığım sürece...
0: Onlar kendi aralarında yiyorlar yani birbirlerini, doğru mu?
3: Yani öyle de diyebiliriz.
0: Anladım. Görümce var mı görümce?
3: İki tane.
0: İki tane.
3: Evet.
0: Hangisi daha yılan, büyüğü mü küçüğü mü?
3: İkisi de değil. Gayet çok severim.
0: İkisi de değil. Gayet çok seversiniz.
3: Evet.
0: Anlıyorum efendim. Vallahi hiç bak toz kondurmuyor, görüyor musun koca tarafını?
3: Kocamı seviyorum.
0: Bildim. Kocanı sevdiğin için aileyi de seviyor oldun galiba değil mi şu anda?
3: Kesinlikle.
0: Anladım efendim. Kesinlikle. Siz neredensiniz?
3: Ben İstanbul Pendik.
0: İstanbul Pendik. Vav, iki uç bak. Bir konuşuyoruz İstanbul Avcılar, bir konuşuyoruz İstanbul Pendik. Çocuk kaç yaşındaydı demin açan acaba?
3: 11 yaşında.
0: Çok selam söyleyin, olur mu ona?
3: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. İyi, görüşürüz. Sağ olun, teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Koca tarafı kadar başınıza taş düşsün. Bir sevemediniz bizi. Ya kime yapıştırıyorsun? Kadın seviyorum diyor ya. Tam Twitter kitlesisiniz yemin. Bak bu trafik programının kitlesinin yarısı Twitter kitlesi. Neye kızdığını da bilmiyor. Bunu arayalım bak şimdi, bu neye kızdı mesela? Bunu mesela arayalım. Neye kızdı ki bu? Çok seviyorum onları diyor, hiç sıkıntı. Hatta ben dedim yılan mı değil mi diye falan. Yani daha ne yapsın kadın? Yemin ederim tam anonim hesapsınız yani. Vallahi billahi bak. Bir arayalım bakalım. Benim kaldırım taşlarım var. Çalıyor mu telefon? çalmıyor, meşgul. İşte tam Twitter ki.

kitlesi işte. Ona buna saldır. Tam kitle yani. Tam. Neyse iyi ki şey var ya, Twitter var. Yoksa bunlar bizi dışarıda döver abicim yani. Vallahi döver. Az önce salı dedin abi, bugün çarşamba. Sorun yok, keşke her şey benim yanlış dememle yanlış olsa, doğru olup düzeltmemle doğrulansa keşke. Salıdır bugün, tamam. Şey, çarşambadır bugün. Doğrudur efendim. Bugün bir gerginsiniz lan, ben gideyim mi? Bugün bir gerginsiniz ama. İyi yayınlar Serdar. Yeşim ben, İzmir'den. Ben çok takıntılıyım, her şeyi umursuyorum. Heh, bana sen lazımsın işte.

0: Beni ara ne olur. İnsanların dramalarıyla alakalı söylemek istediklerim var demiş efendim. Yok, kitap yazın, istersek okuruz. Bize şey yapmam. Evet. Ve aman diyorum ya. Televizyonda her üfürükçü gördüğümde sen aklıma geliyorsun demiş. Bunu yanlış anlamaz inşallah da bunu kimse.
1: Alo.
0: Alo.
1: Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim, siz?
1: İyiyim, şu an seni dinliyorum ama radyoyu kapattım tabii.
0: Anladım. Takıntılı bir insanmışsınız.
1: Ay çok ya.
0: Ay bir tanesini söyle be.
1: Hangi birini söyleyeyim ki? Hastanın söylediği şeye bile takılıyorum ben.
0: Hastanın söylediği şeye mi takılıyorsunuz?
1: Tabii ya. Yani bana birisi kötü bir şey söylediği anda mümkün değil, unutamıyorum.
0: Anladım. Hasta dedi. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Hastanede çalışıyorum.
0: Hastanede çalışıyorsunuz, takıntılısınız, doğru mu?
1: Ay evet ya.
0: Ay anladım ya. Ay evli misiniz?
1: Anlayamadım.
0: Evli misiniz?
1: Değilim.
0: Ay neden?
1: Bilmiyorum.
0: Ay bu takıntıları taşıyacak biri bulamadınız galiba ay.
1: Yok, hiç öyle bir şey yok.
0: Hani bazı şeyler için derler ya mesela evlenince geçer diye.
1: Yok ya, onlar yalan yalan. Evlenince hiçbir şey geçmiyor, üstüne artarak devam ediyor.
0: Daha önce deneyip pek randıman alamamış gibi konuşuyorsunuz ama bilemedim ben.
1: Evet evet, denedim. Sen var ya, çok iyi çıkarımlarda bulunuyorsun. Tebrik etmek lazım seni.
0: Mizah gözlem sanatıdır. Ondandır yani bu, bundan. Peki mesela takıntı dediğiniz şeyler, hani biri bir şey dediği zaman takıyor. Birisi sana geldi mesela şey dedi, evet. Mesela yanlışlıkla şey dedi mesela. Aa kilo mu aldın sen dedi, gitti mesela.
1: Evet, o zaman diyorum ki bugün itibariyle yemeği kesiyorum diyorum.
0: Bir günlük ama değil mi? Ertesi gün yine kaldığın yerden devam yani yine.
1: Yo, ben zaten çok kilolu değilim, o konuda sorunum yok ama dikkate alırım yani söylenenlere.
0: Tamam anam babam, biz de sana kilolusun demedik yani. Birisi diyoruz, ders ediyoruz. Mesela geldi birisi şey dedi mesela sana. Allah Allah, sen bir zayıfladın mı ya sen falan dedi mesela, ne oluyor?
1: Ay o zaman da şöyle düşünüyorum. O zaman herhalde hasta falan gibi gördü beni diye düşünüyorum.
0: Evet, zayıfladın mı derse hasta gibi gördü düşünüyorsun.
1: Tabii öyle bir düşünceye kapılıyorum o zaman da. Kötü hissediyorum ya, o da iyi bir şey değil.
0: Anlıyorum. Mesela radyonun sesini açtığın zaman çift sayılarda ya da tek sayılarda kalmasına özen gösterir misin böyle?
1: Evet, ona göre ayarlayıp da iniyorum arabadan zaten.
0: Evden çıktığında mesela lan kapıyı acaba kilitledin mi diye geri döndüğünüz oluyormuş ablacığım.
1: Kesin kesin, her gün her gün her gün.
0: Anladım, tamam, siz paranoyak olmuşsunuz, ben size teşhisi koydum ben. Ben bu...
1: Çözümü ne?
0: Bu düzelir, bu sorun yok.
1: Ya ne bu. Zaman?
0: Bu düzelir, doğru ilacı buldu, doğru insan demeyeyim, kızıyor ona. Doğru ilacı bulduğunuzda.
1: İnşallah inşallah.
0: İnşallah. Peki hani konuşabiliriz değil mi? Samimiyiz. İstediğim gibi konuşabilir miyim sizinle?
1: Tabii ki ya, tabii ki.
0: Neden mesela şey daha önce evlilikten randıman alamadınız? Bu takıntılarınızdan dolayı mı acaba?
1: Hayır hayır. Anlaşabileceğim bir insan değilmiş. Zaten çok az evli kaldık.
0: Ha, evlendikten sonra ortaya çıkıyor değil mi bu?
1: Evet evet, aynen aynen.
0: Anlıyor. Her şeyde ay evet ay aynen filan diye bana da şey yaptınız bunu da. Ben de aylı maylı bak konuşmaya başladım hiç. Yani... Mesela bir takıntılı bir insan, sabah kaçta kalkarsınız hanımefendiciğim?
1: 6'yı 5 geçe her sabah.
0: 6'yı 5 geçe her sabah.
1: Evet.
0: O bu ondan işte, bir insan her sabah 6'yı 5 geçe kalkıp nasıl mutlu olabilir?
1: Yo ben alışkınım ama hafta sonları da öyleyim.
0: O işte fukarası avuntusu o. Sabah erken kalkanlar 5'te kalkılır mı oğlum diyorum, diyor ki ben alıştım abi 20 senedir ya falan diyor. Ya bırak Allah aşkına ya 20 senedir. Yani o fukara avuntusu. 6'yı 5 geçe. Hafta sonu da öyle kalkıyorsunuz öyle mi?
1: Tabii tabii. Saatim kurulu çünkü, çalıyor. Uyanıyorum.
0: Tamam işte. Bu hep işte sağda solda böyle anlatıp artistlik yapmak için hafta sonu da o saatte kalkıyorsunuz hanımefendi.
1: Değil bunu... ya. Uyku tutmuyorum ben.
0: Öyle öyle. Bak anla. Ya bırak Allah. Ya 6'da uyku nasıl? Uykunun kendisi bile uyuyor ya 6'da. Uyku tutmuyor diyor Allah aşkına ya. Şimdi uyku tutmaması şöyle olur. Gece yatarsın, sağa dönersin uyuyamazsın, sola dönersin uyuyamazsın, tavana bakarsın. Bu uyku tutmaması ama ağzından salyalar akıtarak uyuduğun 6'da. Yani uyku neye tutma? Ne? Ya he he he. He. Kaçta gidiyorsunuz efendim işe?
1: Yani 7 gibi çıkmış oluyorum. 7, 7-10 gibi çıkmış oluyorum.
0: Kaçta işte oluyorsunuz?
1: Aşağı yukarı 7.50, 7.45 trafik olmazsa.
0: Anladım. Emeklilik falan yok mu? EYT falan vurmadı mı size? Benim gibi misiniz siz de?
1: Yok, daha çok küçüğüm ya. 35 yaşındayım.
0: Bayağı küçüksün evet. Evet. Bayağı. Yaşıtlarının çocuğu askere gitti. Bayağı küçüksün yani evet.
1: Evet, yaşıtlarımın 16-17 yaşında çocuğu var. Neredeyse gidecekler, doğru.
0: Anladım. Peki siz neredendiniz efendim?
1: İzmir'den.
0: Siz İzmir'densiniz. Tatil yaptınız mı acaba bu sene?
1: Yani çok kısa, bir haftalık bir tatil yaptım.
0: Nereye gittiniz?
1: Didim'e.
0: Didim'e. Hiç oralardan aranmadık biz. Serdar Didim'deyiz, tatildeyiz, burada dinliyoruz filan diye hiç.
1: Yani mesajımı okuyacağınızı bilsem yazarım ama tabii çok kalabalık bir sirkülasyonunuz olduğu için okumama şansımız yüksek.
0: Bundan sonra peşindeyiz.
1: Ya her zaman İzmir'e bekliyorum sizi.
0: Biz de sizi İstanbul'a. Görüşürüz hanımefendi.
1: Görüşmek üzere. Kendinize
0: sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Dediğine sonuna kadar katılıyorum. Bir insan sabah 5'te kalkıp nasıl mutlu olabilir? Fırıncıyız. 1,5 senedir 5'te kalkıyorum. Babam dükkanı bana bıraktı. Hiç mutlu değilim. Öyle abi, ben şimdi saygım var. Sabah erken kalkmak başka bir şey. Bana dünyaları verdiler. Kalkmadım değil bak. Kalkamam dedim. Ama bu insanın kendini de biliyor olması yani. Ben mümkün değil yani.

0: Alarm kurarken tam sayılara kuramıyorum. 7.30 yerine 7.32, 6.40 yerine 6.39. Bir de gece yatmadan önce su içtikten sonra hiç konuşmamam lazım. Konuşursam tekrar su içiyorum. Profesyonel deliler var bugün aramızda. Konu bu değil ama yine de yazıyorlar, biliyor musun ya?
1: Ben delilimi yazacağım. Bana ne? Yazacağım. Yazayım mı? Yazayım değil mi? Yaz yazayım mı? Yazayım ya. Onlar değil, kendi kendine yaz delili. Ama adam onu sormadı ki. Yani niye umursamıyorsunuz diye sordu. Yazmalısın. Sen ne diyorsun sol tarafın? Bence de yazmalısın. Sağ taraf, yaz bence yazma, adamın konusunu bozma. Yaz. Merhaba Serdar. Ufak ufak adamlar görüyorum. Onlar yazdırdı bana. Onlar bana yazdırdı.
0: Arıyorum, dur bakayım. Açmıyor telefonu. Müsait değilseniz diğer siz açsın telefonu. Diğer siz. Yok. Bir hanımefendi yazmış, Songül Hanım galiba değil mi? Evet, diyor ki çocuğun olsun, bak nasıl kalkıyorsun Serdar. Kaldırırsa kalkarız canım o zaman. Kaldırabilirse kalkarız yani, o sorun yok onda.
1: Yaz ara ara. Bütün deliklerini yaz. Evde ufak adamlar gördüğünü söyle.
0: Arabadan inince dört kapıyı da kontrol ediyor. Bütün paranoyaklar gelmeye başladı bak, görüyor musun? Ya kardeşim tamam, iyi güzelsiniz de konu bu değil ki ya. Konu bu değil ki abicim. Arabadan inince dört kapıyı da kontrol ediyorum. Gece uyumadan önce alttan üstten üç kere kilitli mi, onu da kontrol ediyorum. Evden çıkmadan bütün fişler çekili mi, hepsini kontrol ediyorum. Ocağın altı kapalıysa bile defalarca düğmelerinden kontrol ediyorum. Biz de böyle bir manyağız demiş efendim. Anladım. Dur bakayım, nerede? Hüseyin ara dememiş. Yapıştır gitsin o zaman. Hiç sorun yok yani. Nerede? Dur bakayım. Şarkı yok ama şarkı çalmıyor. Ha bu. Tamam. Tam şarkı girdi, reklam demiş adam. Dur şarkıyı yemeyelim o zaman. Hüseyin ver reklamı gelelim artık.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. Reklam.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Abi senden bir şey kaptım. Şirkette gergin insanlar gördüğüm zaman tam Twitter kitlesiniz diyorum demiş efendim. Kapçanım benim espriler, benim şakalar benzer. Yayında duyduğunuz her şey kamuya açık, sorun yok. Yani. İnsanlık adına yapıyorum.

Çok küçüğüm diyen hanımefendi bizden 7-8 yaş küçük. Ailemizin sunucusu yazmış Melis. Tamam canım. Kadınlar da bu yaşla alakalı yapıştırma var. Yaş, kilo filan. Bir kadını kendinizi düşman etmek istiyorsanız sen kilo mu aldın diyeceksin. Bu kadar. Başka bir şey yok. Kilosu kaç olursa olsun.

Umursamadığım konu. Yok bizi telefonla dinliyorlar, yok kamerayla çekiyorlar, yok onu ediyorlar, yok bunu ediyorlar. Bazı insanlar bunlara çok takılıyor. Ben bunu hiç umursamıyorum demiş. Bu bende de mesela konu. Ben şimdi biliyorsun evde benim şey vardı, hani telefon çekmeme sorunu vardı, internet sorunu. İnterneti kısmen hallettik, yine yok. 30 megabit kullanabiliyorum şükürler olsun. Ama telefon çek, daha önce defalarca kere anlattım. Şimdi uzun uzadıya anlatmayayım. Yani işte bölgede baz istasyonu yok. Bölge halkı da istemiyormuş. Bu sebeple operatör fark etmeksizin bizim evin sadece bazı odalarında çekiyor. Ben de aradığım herkese WhatsApp'tan arıyorum artık. Yani bu ev dedim bu arada, özürler olsun, ofis. Aradım herkesi şeyden arıyorum. WhatsApp'tan arıyorum. Herkes bir tribe giriyor. Herkes bir tribe giriyor yani, herkes. Ah,

işte herkese WhatsApp'tan alınca herkes tripte. Abi hayırdır WhatsApp'tan arıyorsun. Abi hayır. Bu bende artık alışkanlık oldu. Hani son aramalar hep WhatsApp'ta kaldığı için herkese WhatsApp'tan arıyorum artık. Millet de şey diyor. Abi ne oldu böyle dinle. Ya bir sen WhatsApp dinlenmiyor mu zannediyorsun dinlenmek isterse? Hani bir bu. Bunu aldım tamamen bir kenara koydum bunu. Lan beni dünya dinliyor oğlum. Yani. Bak Sarıyer Kola'dan Hüseyin dinliyor mesela şu anda. Al. Eşittir dünya. Hüseyin dinliyor şu an. Vay Hüseyin. Hüseyin'le şöyle iki yayın arası bir kuzu yer miyiz acaba diye düşünüyorum. Hüseyin. Akşam halı saha maçı varmış. Bizim Hüseyin Sarıyer Kola'dan Hüseyin. Sarıyer Kola'nın her şeyidir bu arada. Dedi ki akşam dedi görüşelim ama halı saha maçım var dedi. Yani bilmiyorum bana öyle dedi inşallah öyledir maçtır. Yani. Ben yayında söyleyeyim diye beni dümen tutmaz Hüseyin diye düşünüyorum. Mesela gece eve geç gitti Hüseyin neredesin? Vallahi maçım vardı Serdar Gökalp konusunu bile yaptı ya yayında. Aç podcast'ı dinle filan diye. Yani. Maçı var tamam Hüseyin maçı var. Maçı var. Dikkatli gel Hüseyin.

Evim ve çalıştığım yer çok yakın. Mağazayı kapattığım bir akşam çaycının fişini çekip çekmediğimi hatırlamadığım için yaklaşık 2-3 saat balkonda itfaiye sesi gelecek mi diye oturup bekledim. Şimdi her gün fişin fotoğrafını çekiyorum demiş efendim. Allah şifa versin.

0: Hüseyin deyince, Sarıyer Kola deyince, bak tişörtü alanlar gönderiyorlar. Bugün herhalde teslimat günüydü bugün. Tişörtü bugün gidenler var. Bugün çok mesaj aldım çünkü. Güzel. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Bana gönderiyorsa. Instagram'da bir sıkıntı var. Benim manita, eski manita herhalde şeyden, WhatsApp'tan Instagram'a geçti. Bazı gönderdiğiniz şeyleri göremiyorum. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Allah şifa versin.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi çıkarken her gün fişin fotoğrafını çekiyormuşsunuz. Doğru mudur?
1: Doğrudur.
0: Dükkan yakınmış zaten, gidip baksanıza. Niye çıkıp 6 saat şey beklediniz, ambulans sesi beklediniz?
1: Ertesi günü dükkanı ben açmayacaktım. Anahtarı da yönlendirmiştim diğer açacak olan arkadaşa. Anahtar kendimde olsa zaten koşa koşa gideceğim. Balkonda 2 saat oturup bekledim yani.
0: Neredensiniz?
1: Isparta.
0: Isparta'dasınız.
1: Evet.
0: Yalnız bana gönderdiğiniz şeyde bir fiş takılı mesela, bir beyaz bir fiş takılı.
1: O buzdolabı fişi.
0: Ona da trip yapmıyor musunuz mesela, olan buzdolabı fişi?
1: Yok, onda herhalde sıkıntı yok. Onda problem yok.
0: Benim arkadaşımda da buzdolabı kapağı takıntısı var ablacığım. Mesela çıkıyoruz mesela. Hani gidiyoruz, bir yere gidiyoruz. Atıyor mesela, Şişli'den çıktık, Bolu'ya gidiyoruz. Kurtköy gişeleri geçtik, bana diyor ki buzdolabının kapağı kapalı mıydı diyor. Vallahi Kurtköy gişelerden sonra bak. Buzdolabının kapağı kapalı mıydı diyor. Ben de bunu yakaladım ya, ben de bununla uğraşıyorum. Valla ben en son soda aldım ama kapatmadım galiba diyorum falan. Mesela çatal veriyoruz.
1: Çok zor.
0: Çatal veriyoruz, diyor ki mesela bu temiz mi diyor. Yok, ağzıma soktum çıkardım. Yani Allah Allah. Ama şimdi burası da çok böyle tribe girilecek bir mutfakmış gibi, değil mi?
1: Evet, maalesef.
0: Bu aşağıdaki ocak şeyden mi? Hani ecdattan mı kaldı efendim? Dededen falan da değil.
1: Valla muhtemelen marketin artık ilk açılan marketin ocağı mıydı bilmiyorum.
0: Bu ev ama bu yani sizin marketin değil, dünyadaki ilk marketin ocağı bu.
1: İşte onu diyorum, muhtemelen o.
0: Buranın temizliğiyle kim ilgileniyor, çok affedersiniz?
1: Dükkandaki herkes. Peki, vakit bulabilirseniz tabii.
0: İşte onu diyorum, pek vaktiniz yok galiba.
1: Maalesef.
0: Maalesef vaktiniz yok. Şöyle bir bakayım, buradan ne araklanabilir diye bakıyorum. Şu yan taraftaki hani ayçiçek yağının yanındaki gerçek orijinal şey mi, zeytinyağı mı?
1: Evet, eşim Aydınlı.
0: Evet, Aydın'dan mı geldi?
1: Evet, kendi yağımız.
0: Anladım efendim, peki tamam. Teşekkür ederim, adınız nedir sizin?
1: Seda.
0: Görüşmek üzere Seda Hanım, sağ olun.
1: Teşekkürler. Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Ben tatilden gelirken Balıkesir'den 4 teneke zeytinyağı aldım. Arabada duruyor, altın değerinde. Bütün tanıdıklar arada dedi ki, abi ne yapıyorsun, gelirken yağ aldın mı? Aldım dedim. Aldım. Kaç para diyor, fiyat söylemedim. Hepsine 5000 liradan satacağım. 5000 liradan hepsine. Evet, Hüseyin ara verelim demiş. Bu ara saat başı arasıdır sevgili dinleyenler. Diğer aralara benzemez. Hani bu aradan sonra yeni saate girmiş oluruz. Hüseyin ver arayı, gelelim hadi.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinaryum tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nde mutlu günler. İstanbul Silivri açıklarında Türk bayraklı iki gemi çarpıştı. Tuğber Kemamoğlu isimli geminin 11 dakikada battığı, 10 mürettebata ise halen ulaşılamadığı bildirildi. Bölgede havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu sürüyor. Deniz yüzeyinde gemiye ait can kurtarma aracı ve boş filika bulundu. Kazanın yaşandığı noktanın deniz derinliğinin yaklaşık 900 metre olduğu bildirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Tuğberk İmamoğlu ile Alsu gemilerinin çarpışmasından önceki telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanının Alsu iskeleye kır dediği belirtildi. Marmara'daki kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi İmamoğlu Denizcilik'te açıklama yaptı. Gemide 200 kamyon demir çelik malı olduğu belirtilen açıklamada, kazaya karışan Alsu gemisinin olmaması gereken yolda bulunduğu ve kazadan önce uyarıldığı bildirildi. Girne açıklarında batan Filojet isimli feribotun enkazına ulaşıldı. Kazada kaybolan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise 4 gündür sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise teknik incelemelerin ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını söyledi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, kayıt dışı para iddiasıyla yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek'in Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek ziyaretini tamamladı. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirten Erdoğan, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yıl açılış programında konuştu. Yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirten Gürlek, "Aydınlatılmayan dosyalar değerlendiriliyor," dedi. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testleri sonucunda 129 kişinin testi pozitif çıktı. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te saklama koşullarına uygun olmayan 500 kilogram et ve ciğer imha edildi. İşletme ise mühürlenerek faaliyetten men edildi. Günde 5 fincandan fazla kahve tüketmek ileri yaştaki kadınlarda daha düşük kemik yoğunluğuyla bağlantılı olabilir. Flinders Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada ölçülü kahve tüketiminde aynı olumsuz ilişki görülmezken çay tüketenlerde küçük ancak olumlu bir fark görüldü.
4: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Ya ablacığım, bana bu aralar Instagram'da böyle dağda bayırda gezerken taş bulup içini kırıp altın bulan adamlar çıkıyor. Sana da çıkıyor mu onlar?
2: Hiç görmedim.
1: Bak, bir ara maymun çıkıyordu bana devamlı. Araba kullanan maymun, işte evlenen maymun, okula giden maymun. Sonra bir ara üf, bende bir keşfet vardı, yemin ederim parayla kiralayabilirdim da. Üf yani. Şimdi de yeni mesela, bir de böyle farklı bir dil yani, ne olduğu da belli değil. Böyle garip falan böyle konuşuyorlar. Adam böyle yolda yürüyor, böyle yuvarlak bir taş buluyor. Çat vuruyor böyle. O ma filan diye böyle altın buluyorlar.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Teşekkür ederim, formam geldi. Yanında da kola göndermişler. Serdar yayında saatinde afiyetle içeceğiz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi bakalım. Konu nedir? Konu hiç sallamam. Yani hiç sallamam. Hiç umurumda olmaz dediğiniz ne var sevgili dinleyen? Neyi sallamazsınız? Ne umurunuzda olmaz? 0-536-901-8902 Sevda yüklü trenler be.

İş yerinde boş boş konuşanları hiç sallamam. Telefonum %16. Kapansa hiç umursamıyorum. Saat 6'ya kadar seni dinleyeyim yeter. Thank you. Gönlüm uyan, dayan, dayan, dayan.

Müdürüm kızınca hiç sallamam demiş. Seni dinlerken gözleme yapıyorum. Bravo. Bugün 37 yaşıma giriyorum. Doğum günümü kutlamayanları umursamayacağım işte demiş efendim. Bravo. Mutlu yaşlar, iyi yaşlar, güzel yaşlar.

Tam apartmanımızın önünde bir konteyner var Serdar Bey. Belediyeyi arayıp şikayet ettim. Tüm sokaktaki konteynerları değiştirtip bir de sokağı yıkattım. Bütün teyzeler de camlarından beni izliyordu. Kimin benim hakkımda ne düşündüğünü, ne söylediğini hiç önemli değil umursan. Niye canım, kötü bir şey yapmamışsınız ki? Büyük olasılıkla beni de Fahri Müfettiş falan sanıyorlar.

Beni çekemeyen o kadar çok ki ben bunları hiç umursamıyorum demiş. Çekememe, kıskançlık. Şimdi bazı şeylerde kıskançlık iyi oluyor, bazı şeylerde kötü. Mesela insanlar şey diyor, ben çok kıskancım falan. İlişkide çok şey değil, böyle katlanılabilir bir şey de, normal hayatta kıskançlık çok beter bir şey.

Senin de gözlemen iyidir. Hatırlıyoruz Gezelim Görelim programından. Serdar merhaba. Böğünün tüm bölümlerini... Ya abi ne olur ya. Aa, korku istiyorsanız benden korku istiyorsanız Instagram alemfm.com. Bir dakika. Bir saniye. Alemfm.com. Bir dakika. Hemen şuradan video. Evet, radyomuzun en son videosu. Korku seansı. Ona bakabilirsiniz. Buyurun. Radyomuzun en son videosu korku seansı. Dur bir dakika, ben de hikayemde paylaşayım hatta. Bö yazayım da millet bö zannetsin. Dur bir saniye.

Instagram alemfm.com. Alemfm.com. Ben kendi hikayeme daldım. Oradan da bakabilirsiniz sevgili dinleyen. Buyurun size korku.

Eşimin sizi arayıp adımı soyadımı vererek çok iyi dolma sardığını söylemesini çok umursamıyorum. Evet bir hanımefendi, kocam çok güzel dolma sarar demişti. O siz misiniz? Siz misiniz acaba? Yusuf, kapının önüne aşağı in oğlum. Sen bizim manitaya mesaj attın. Bak radyonun kapısındayım, beni yukarı çıkartma gülücük. Murat abi şakası bile kötü, öyle insanlar gerçek çünkü. Hani benim telefon şakalarının altına öyle yazıyorlar mesela. Sıkıysa beni ara filan. Ama onlar tatlı insanlarmış yani, onlar tatlı. Şimdi başka bir şey o. Ben bunların proje olduğunu düşünüyorum. Allah bak, bunlar bence, bana sorarsan proje yani bunlar. Bana sorarsan.

0: Kıskaç eltimi takmıyorum. Artık ucuz.
1: Kıskaç.
0: Kıskaç elti. Kıskaçlı hayvan ne? Akrep mi şey mi demek istiyorsun? Yengeç mi? Kıskaç. Elti ne oluyordu ya? Dur muhatabını arayıp soralım bir saniye.

0: Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba efendim. Eltinize kıskaç derken yengeç mi, akrep mi? Duymadım. Alo, yoldasınız galiba. Tamam. Tamam, bir dakika diyor. Bir dakika dedi galiba. Bekliyorum. Bir dakika mı dediniz efendim?
1: Şu an sesim geliyor mu?
0: Ha, daha anlaşılır. Daha anlaşılır efendim. Yolda mısınız? İşte misiniz? Neredesiniz?
1: İşteyim şu an.
0: Kolaylıklar diliyorum hanımefendiciğim. Kiminle görüşüyorum ben?
1: Teşekkür ederim. Nurten ben.
0: Tamam Nurten Hanım. Kıskaç elti demişsiniz. Kıskaçlı hayvan. Aklıma iki tane geldi. Yengeç geldi, akrep geldi. Eltiniz hangisi?
1: Akrep.
0: Elti neyinizin neyi oluyordu? Elti neyinizin neyi oluyordu elti? Bana böyle pil markası gibi geliyor elti.
1: Elti şöyle, aynen, biraz garip duruyor ama eşimin erkek kardeşinin eşi.
0: Erkek kardeşinin eşi.
1: Evet, karısı yani.
0: O kadar mı yılan ya?
1: O kadar, gerçekten o kadar yılan yani.
0: Anlat bize bir tanesini.
1: Ya hani ortamlarda ne bileyim. Benimle ilgili güzel bir şey olduğu zaman hemen atlayıp kendiyle ilgili bir şey anlatmaya başlaması mesela. Bu bana çok art niyetli geliyor.
0: Onunla ilgili bir şey anlatıldığı zaman siz ne yapıyorsunuz?
1: Onunla ilgili güzel bir şey anlatıldığı zaman ben seviniyorum. Ya güzel bir şeyse tebrik ediyorum.
0: Güzel bir şeyse tebrik ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Anladım efendim. O kaç senelik evli? Yani, siz kaç senelik evlisiniz?
1: Ben 5 yıllık evliyim. O 3 yıllık evli.
0: He, o daha yeni, tamam canım. O daha zehir yayılmamış.
1: Aynen.
0: O da kocanız ne diyor buna?
1: Kocam boş ver, onun seviyesine inme falan diyor.
0: Ha, o da olayı farkında yani o da.
1: Kesinlikle farkında tabii.
0: Dinle ablacığım kocanı, dinle. Bu dönemde bir koca zor bulunuyor bak, dinle.
1: Aynen.
0: Dinle yani kocanı, dinle. Tamam.
1: Evet, ben onu dinliyorum zaten. Çok da seviyorum, buradan söyleyeyim ona.
0: Hadi bakalım, öpüyorum sizi, görüşürüz efendim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim, kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim, teşekkür ederim, var olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Eltisi yanındaysa sesi gitti ya demiş efendim. Ben de eltilerimi artık umursamıyorum Serdar Bey. Bravo. Aa, saatiniz mi değişti? Hoş geldiniz bu saat dilimine. Herhalde zannediyorum 25 senedir uyuyorsunuz siz. Saatiniz mi değişti diyor bana. Bu saati Türkiye radyolarında icat eden adamım yani ben. Saatiniz mi değişti?

Abi 5. evlilik yıl dönümümüz. Hanımla seni dinleyerek yemeğe gidiyoruz. Güzel dileklerini alırız. İnşallah 5, 10, 15. Yani arabada 5. Evde 25. İnşallah o kadar yıl, bir ömür boyu mutlu olursunuz inşallah.

sabahken. Hani geçmiş o, Allah şifa versin diye arayacaktım, ulaşamadım dedim ya. Hanımefendi bir şey yazmış. Demeyin demeyin. Bak yine diyorum, bana hani tatilde de bunu böyle bir düşündüm. Bana gece yayınlarından bir tanesini sadece YouTube'da yaptıracaksınız. Sayıya takılma. Bak sayıya takılma. 10 tane mesaj geliyorsa abartısız 5 tanesini okuyamıyorum sizin yüzünüzden. Hani canlı yayındayız ya biz, onun için bunu bir gün YouTube'da yapacağım, ama bu her yazını okuyacağım. Bana diyeceksin ki vay be sen, yani yıllardır neler duyuyormuşsun, neler görüyormuşsun kardeşim. Şarkıdan sonra bir ara, aradan sonra Alem Efendi'de.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
0: Ekspertise Dino Bille. Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: 62 demiş. Pollyanna Hüseyin. 62 olur mu? Pembe Hüseyin. Bayburt diyorum ben. 69 Bayburt. Okullar açılana kadar böyle en fazla 73-75'lere falan gideriz. Açıyoruz bakıyoruz. İşte gerçek İstanbullu %69. Hadi bakalım. Yakalara bakıyoruz. Asya yakası %69, Avrupa yakası %71. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sorun yok. İkinci köprüye bakıyoruz. Mahmut Bey gişelerden başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var desek yalan olmaz. Tam ters istikamette de Kavacık Beykoz sapağının oraya kadar açık. Orada trafik var. Oradan stadın oraya kadar açık. Stadın orada hayat birazcık şımartıyor sizi. Birazcık şey açık. Ondan sonra yine kapalı. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı. Yoğun akıcı. Bilin bakalım niye? Çünkü bağlantı yolları
1: incinmişsin.
0: Üstüne çıkamıyorsun ki tam akıcı olsun yani ya da tam yoğun olsun. Avrasya Tüneli, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte tünele yaklaşırken trafik var. Tünelin içi boş. Tünelden çıkınca yine trafik var. Ters istikamette. Tünelden çıkınca Fatih Sapan'ın oralarda trafik. Sonra devam ediyorsunuz. Zeytinburnu'nda dur kalk dur kalk. Sonra devam ediyorsunuz. Bakırköy Ataköy'de trafik var. Sonra yine açılıyor. Havaalanı Sapan'ın oraya kadar açık. Havaalanı Sapan'dan sonrası da açık. Beylikdüzü'ne kadar devam edebiliyorsunuz. Orada birazcık problem var. Basın Ekspres yolu sevgili dinleyenler.
1: İncinmişsin.
0: Yok, bu Basın Ekspres yoluna az geldi bu. Basın Ekspres yolu. Durum. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Buyurun yazın bakalım. Ben gece dinliyordum sizi, ondan demiş. Mesajımda kötü bir şey yok. Neyini okuyamadım? Bakayım hemen. Ha, sizde kötü bir şey yok da hani siz şaka yollu bir espri yapmışsınız ya. Sizde espri ama gerçekten o şeyden dolayı muzdarip olan vardır. Yani o rahatsızlıkta olan vardır. Onun için yanlış anlaşılmasın diye yapmadım. Yayıncılık böyle bir şey. Hani ben TikTok yayıncısı olmadığım için bir söylemeden önce bin bir düşünmem icap ediyor benim. TikTokçularda bir şey yok. Gir istediğini söyle çık. Hani linç minç yok. Olur yersen de hesabı kapatıp başka başlıyorsun. Yani bu. Bu oluyor. Siz şaka yollu yazmışsınız ama gerçekte yani gerçekte o hastalığı olan vardır. Onun için şey yapmadım. Girmedim yani işin içine. Bu arada İstanbul trafiği %71 oldu sevgili dinleyenler. Hadi buyur. Zonguldak tıkalı. İçerenköy Bostancı yolu.

Nazım inşallah ceza yersin yazmış sana. Nazım gece ya, gece kitlesinden abi. Ordu merkez, trafik bomboş. Aracı inip içsek trafik tıkanmaz. Köln her yer tıkalı. Afyon Karahisar trafik süper. Ya süper dedin, çok mu açık mı, hangisi? Bursa'dan Gemli'ye doğru gitmekteyim. Trafik gayet güzel, kaymak gibi. Bravo. Çamlıca Başakşehir 1 saat. İnanılır gibi değil. Nerede? Hava yoluyla mı?

Başak yollar boş gibi. Yeni çiftlik Tekirdağ yoğun. Şu yazlıkçılar gitse de rahatlasak. Abi deniz olan her yer şikayetçi şu anda. Aman şunlar bir gitse. Aman şöyle olsa, aman böyle olsa. Aman şu olsa, aman böyle olsa.

0: Adıyaman gayet sakin. Manisa'dan selamlar. Organize sanayiden şehir merkezine 15 dakikada geldim. İnanılacak gibi değil. Bilmediğimiz için size inanmak zorundayız biz. Ümraniye Mithat Paşa Caddesi açık otopark. Köprü bazen öyle oluyor. Havada otopark. Havada. Hüseyin ara verelim demiş. Olur verelim. Ver arayı gelelim Hüseyin.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
7: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
9: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Serdar hocam, yaklaşık 15 yıllık bir telefon şakası vardı. Çiçeklerin arasında bulunan telefonla ilgili geçen. Papatya. Arkadaşlara anlattım. Sonra da tekrar dinleyince senin sesine benzettim. Acaba sen mi? Oho abi, gerçek mi yapıyorsunuz bunları? Ben yani aşk olsun ya. Abi şükür sayenizde nasıl telefon şakaları yapıyorsak, eski telefon şakaları yeniden moda olmaya başladı. İnternette karşıma çıkıyor. Sucuğu mucuğu işletenler var ya hani. Hani arayıp Mardin'deki sucuya İstanbul'da adres veriyorlar ya hani telefon şakasında filan. Onlar yeniden moda oldu. Benim abi, ben bahsi geçen telefon şakası papatya. 2007 ile 2009 yılları arasında olması lazım. Hani yapımı. Benim ama. Çalmadılarsa benim. Çalmadılarsa.

0: Ufaktan bitiriyorum sevgili dinleyenlerim. Tamam mıyız? Dur bakayım nerede? Tamam evet bitiriyoruz ufaktan. Var mı bir şey diye baktım, yokmuş efendim bir şeyler. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye de kendinize lütfen iyi bakın değerli dinleyenler. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Bendeniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın, ondan sonrası bende. Onda görüşürüz, hadi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Pilot

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
0: Saat 18. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: Beşiktaş Portekizli futbolcu João Mário ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Galatasaray Leipzig'te forma giyen Fransız stoper Bitschuabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 21 yaşındaki Bitschuabu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Öte yandan sarı kırmızılılar Porto forması giyen Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Trabzonspor 1 Ekim'de Drogheda United, 15 Kasım'da ise Zenit'le özel maçta karşılaşacak. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek olan Ay Yıldızlılar, yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
8: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce
11: halk, sonra bankayız Halkbank.
9: BIST 100 endeksi 14.089 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 29 kuruş, euro 56 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.269, yarım altın 22.210, çeyrek altın 11.118, gram altınsa 6.810 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Adana 37, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Bana gel diye gel diye bilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç duyum olmaz.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle.
7: Belker'de yaşamayı seveceğim.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig 65 GQ 850A 164 cm 4K Google Smart QLED TV 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Vatan.

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
0: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
4: Paraflay'ın katkıları.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu akü bir numara.
14: Serkan.
15: Efendim abi.
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
18: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
19: Ya, insanın içine huzur veriyor.
0: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Garanti.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
14: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
14: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
14: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
14: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
19: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: Beşiktaş Portekizli futbolcu João Mário ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Galatasaray Leipzig'te forma giyen Fransız stoper Bitruabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. 21 yaşındaki Bitruabu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Öte yandan sarı kırmızılılar Porto forması giyen Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Trabzonspor 1 Ekim'de Drogheda United, 15 Kasım'da ise Zenit'le özel maçta karşılaşacak. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek olan Ay Yıldızlılar, yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
5: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Adana 37, Kayseri 30, Trabzon 26, Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Seni gidip ılımı kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Çokohom'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhom, Bellona, İstikbal, Mondihom mağazaları ve dokuhom.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli. Reklam.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: ...36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX... ...9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında... ...belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim... ...veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA.

0: Konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem efendim. Cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Kapadım ben o eski defterleri, boşuna heves etme, dönmem geri.
0: Birazdan. Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir, bir mutluluk getir. Reklam.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
1: Ekspertise. Dino bile.
4: Reklam.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Hanımlarım, beyleri, herkese iyi geceler dilerim. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Kemerlerinizi bağlayın. Bağlayın kemerlerinizi.

İlk mesaj Paris'ten selamlar. Ben Sinan. Sağ olun abi, teşekkür ederim. O zaman ikinci mesaja geçiyorum. İş görüşmesi yapıp sonucunu bekleyenlere gelsin. İnşallah hayırlısıyla istediğiniz sonuç gelsin. Füsucan, bir kontrol et bakayım. İş görüşmesi yapıp sonucunu bekleyenlere gelebiliyor mu? Bugünkü yayın. Ben de orada bir konuşayım yine. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz sevgili dinleyenler? Saat daha 10-10 geçiyor. Ben daha yeni kalktım da güne tam böyle şey yapamadım daha. İnşallah iyisinizdir. Ne yaptınız?

6'da bıraktım sizi. Gerçi 10'da geleceğimi söyledim ama iyisiniz inşallah. Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya bir kere daha selam ederim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin ve eşlerimin gözlerinden öferim. Uykuluyum ve çok efendiyim şu an. Ne dedim ne bilmiyorum. Bir Hüsucan şöyle bir baksın da armağan edebiliyor muyuz?

Evet, iş görüşmesi yapıp sonucunu bekleyenlere gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. Hayırlısı olsun o zaman. 0536-901-8902. Bayağıdır yapmadığımız bir şey yapalım. Buyurun efendim, gecenin bu saatinde radyoda ne konuşulsun isterseniz, konu önerilerini açıyoruz. Eğer olmazsa bizde zaten boy boy konular biliyorsunuz. 0536-901-8902. 536-901-8902. Murat Başaran, enişte bizim. Ya enişteyi de var ya Türkiye radyolarında, benden başka bu kadar çalan yoktur herhalde ya. Ama ben tanışmadan önce de, yani bizim enişte olmadan önce de çalıyordum yani. Selam ederim enişte.

İlginç renklerin tonlarını konuşalım demiş. Ne diyorsun ablacığım? İyi misin? Ne diyorsun? Bir insan neden aldatır, bunu konuşalım. Denizli'de yayın yok. Denizli'den yazan var. İnternetten mi dinliyorlar? Nasıl yok ya? Konu arabalar hakkında olabilir. Olmaz, linç yiyorum. Doğru bildiğimiz yanlışlar olsun. Dostlarım da dahil. Bah. Kadınlardan ne istiyoruz? Biz o konuları bırakalı 10 sene oldu abicim ya. 10 sene oldu. Abi dünkü Fatih ben. Ruhani varlıklarla konuşuyordum. Konuyu onlar veriyor. En sevmediğiniz absürt anınız.

Palavracıları konuşalım. Palavracılar. Palavera. Herkes yapıyor, ben neden yapamıyorum olsun demiş efendim. Bir örnek versene bana. Seni işaretleyeyim mesela. Herkes yapıyor, ben neden yapamıyorum? Ben de yeni kalktım abi demiş efendim. Günaydın. Ben yeni kalktım dedim, hani bu saate kadar uyumadım tabii. Hani uyusam ne olur da uyumadım. Biliyorsun 4-6 yıl. Yani bunun savaşını çok verdim zamanında çevreme laf anlatma. Mesela adam atıyor mesela öyle 2'de arıyor beni. Ne yapıyorsun? Uyuyorum baba. Bu saatte uyunur mu ya? Lan bir sor kaçta yattın diye, ne yaptın diye falan. Bir sor ya. Herkes aynı hayatı yaşamıyor yani. Bir sor oğlum ya. Gece geç yatan, gündüz de böyle hani onlara göre geç uyanan adamlar böyle şeymiş gibi, böyle boş adammış, böyle boş insanmış gibi falan. Hani davrananlar var ya, ben çok tutuluyorum. Az bilinen turistik yerler. Sponsorsuz anlatmam onları. Lütfi'cim uyu artık kardeşim, hadi bakayım. Hadi uyu artık. İş yerinden izin almak için söylenen yalanlar.

Abi Ayvalık'a hoş geldin. Oho, çok oldu, döndüm abi ben. Sayın abim, döndüm abi ben. Seni görmeyi çok isterdim. Gelseydin kardeşim. Hani Ayvalık'ta vakit geçirdiğim otel söylemesi ayıp. Benim çok samimi bir abimin. Gelseydin yani. Geldi de birkaç kişi yani. Misafir ederdik seni. Instagram'dan yazdım sana ama olmadı. Abi Instagram'da bu hani bizim WhatsApp numarasını patlatan benim eski manita vardı ya hani. Bu galiba Instagram'da da var. Zaten meta aynı değil mi? WhatsApp, Facebook, Instagram bunların hepsi aynı galiba değil mi? Ben genelde şu şikayeti alıyorum. Abi Sarıyer Kolo'dan forma geldi. Ama sana Instagram'dan fotoğraf gönderdik. Görmedin mi, paylaşmadın mı falan. Sonra şeyden yazıyorlar bana. Radyonun WhatsApp'ından yazıyorlar. Arkadaşlar inanın ki görmüyorum. Benim önüme düşmüyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Belki de şakalardan dolayı gelen kutum çok dolu. Ondan da bu olabilir. Bu arada ben bugün iki yayın arasında hani bayağı iş yapmışım ya. Uyumuşum. Hani toplantı yapmışım. Sarıyer Kola'dan sağ olsun Hüseyin ve Çağatay'la beraber oturduk. Bana yeni formaları gösterdiler. Yeni. Şimdi gönderdiğimiz formalar var ya, onlar değişmiş. Yeni formaları gösterdiler. Daha bugün siparişi verilmiş. Yani onları verirken birazcık daha böyle bir şey yaparım yani. Şöyle o yeni formalar böyle. Bu şu anda size gelenler biliyorsun beyaz üzerine kırmızı. O kırmızı böyle üzerine beyaz falan. O birazcık daha böyle sanki. Ya bu şimdiki de güzel. Ay eyvallah, bu normal milli takım tişörtü. Ama bu diğer gelecek olan bana şöyle söyleyeyim. Ben bir 10 tane ayırırım kendime. Hani tarzı değişiyor söyleyeyim. Yeni milli takım tişörtlerinin tarzı değişiyor. Hani daha böyle bir kırmızı oluyor. Haberiniz olsun. Uykunuzu ne kaçırır olsun demiş efendim. Uykuyu kaçırmak. Şimdi bir uykuyu kaçırmak var, bir de hiç uyuyamamak var. Mesela ben bundan yıllar önce bir uçak seyahatindeyken karar verdim. Uykum gelmeden yatağa yatmamaya. Normalde mesela gidiyordum, uyuyana kadar bekliyordum. İşte bir hoca sabah ezanını okuyordu. Sabah ezanı, o sabah aydınlanıyor falan. Ben hala yataktayım. Bir gün yine uçağa bineceğim. Dedim ki yatayım dedim. Gittim yattım uçağa. Bekliyorum. Yattım uçağa dedim, pardon. Yattım yatağa. Bekliyorum uyuyacağım diye. Bir saat yok, iki saat yok, üç saat yok. Yine sabah ezanı okundu. Ezandan sonra yine saatlerce yataktayım. Baktım ki uyuyamıyorum. O gün karar verdim. Dedim ki uykum geldiği zaman yatağa yatacağım artık. Hani dur ben şöyle bir yatayım diye gitmiyorum. Pişman da değilim söyleyeyim. Ama yine de siz bana özenmeyin. Bana benden örnek almayın. Bana şey falan da etki etmiyor mesela. Hani diyorlar ya abi kahve içince işte uyku kaçıyor falan diyor. Uykum varsa var ya hususi eve geliyorum kahve içiyorum. Horul horul uyuyorum ondan sonra hiç. Öyle kahveydi, çaydı falan bana hiç böyle bir etki etmiyor yani niyeyse. Belki sorun bendedir.

Abi bir milli takım tişörtü çok isterim senden ya demiş. Ha, bunun için bir şey yapmanıza gerek yok ki abi. Beni dinleyin zaten. Ben aradığım herkese veriyorum farkındaysanız. Konuya katılım gösterin. Arayayım sizi, konuşalım. Hem benim için bir hatıra olsun hem de hani öyle sağ olsunlar. Ben yapmış olduğum şeylerde bunun öncesinde de eğer olayı bana bırakırlarsa, hani mesela atıyorum yani, ne Serdar Gökalp milli takım tişörtü verecek ya da işte Serdar Gökalp telefon verecek, işte oyun konsolu verecek falan. Bunun vermesini bana bırakırlarsa ben hemen biliyorsun tamamen şansa bırakıyorum bir de. İşte bana mesaj çek vereyim diyorum. Ama bazen mesela firmalar diyor ki işte bir yarışmayla yapsın, bir şöyle yapsın. Orada da bana kızıyorlar mesela. Ya bu ne kardeşim, ver veri ya. O adam öyle demiş adam. Adam öyle demiş. Gündüz programına otel sponsor abi, otel. Hani Metin gönderiyor bana. Sponsor yani, beraber çalışıyoruz. Serdar Trafik'teyi. Sponsor Bex Otel biliyorsun. Otel hakkında bahsediyorum. Kızıyorlar bana ya. Hani o otel hakkında kızıyorlar abi bana. Yıllar önce oyun firması sponsor Serdar yayında ya. Adamlar yeni çıkan oyunlarını diyor ki işte Serdar Gökalp anla, ben de oyuna birazcık meraklıyım diye sponsor oldular Serdar yayında. Çalışma ortağı olduk. Hani iş ortağı olduk. Oyunlardan bahsediyorum ya, bir ay küfür ettiler bana ya. Vallahi. Herkes radyocudan daha radyocu sevgili dinleyenlerim. Vallahi bak gerçekten.

0: senle aşkı.
1: Tişörtüm geldi, teşekkür ederim. Her gün arayıp darladım sizi ama sonunda geldi demiş. İnan bana darladığından dolayı gelmemiştir. Dün de söyledim. Sarıyer Kola'ya baktığın zaman sadece Serdar yayında da değil biliyorsun. Her yerde adam var. Nereye açsan o var. Her yerde. Yani sadece Serdar yayında da değil. Her yerdeler. Birazcık yoğunlar. Biraz sürebilir sevgili dinleyenlerim. Daha bugünkü konuşmamızda söyledim. Hususi olarak belirttim. Merak etmeyin. Ben dediğim zaman beni kırmıyorlar. Ya sizden adres alındıysa sorun yok. Değerli dinleyenlerim.

0: Yeni tişört için hemen işaretle beni. Hüseyin arasın, koleksiyon eksik kalmasın. Aşk olsun Mümtaz abi, öyle şey olur mu? Elden verelim sana. Senin bu şimdikinde var galiba değil mi? Şimdiki de var galiba. Var değil mi? Mümtaz abi şu zamana kadar bizim dağıtmış olduğumuz her tişörtün koleksiyonunu yapıyor. Sorayım vardı. Bende olmayan vardır yani onda. Ayrılma bahaneleri. Biz bunu işledik ya daha önce. Ayrılma bahaneleri. Yani çok değişik bahaneler duyduk, evet. Abi selam. Kıbrıs'ta yerel bir radyoda radyo programı yapıyorum. Seni örnek alıyorum ama senin kadar rahat konuşamıyorum. Bunun bir sırrı var. Ne ya? Ya abi ya. Allah aşkına ya, dur seni arayayım ben. Dur. Bir dakika dur. Benim kadar rahat konuşamıyormuş. Bir saniye dur. Arayayım. Kıbrıs'ta yerel bir radyoda radyo. Senin kadar rahat konuş, sırrı var mı diyor. Sence sana rahat mı gözüküyorum mesela oradan? Ben. Hani ya da rahat mı geliyor kulağına? Oysa ki bilmiyor ki içimde ne fırtınalar kopuyor.
1: Alo.
0: Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Hangi radyo abicim Kıbrıs'ta?
1: Efendim?
0: Hangi radyo Kıbrıs'ta?
1: Hangi radyo Kıbrıs'ta?
0: Hı.
1: Olsa olsa Alem FM olur herhalde.
0: Anlamadım. Siz mesaj... Ben yanlış mı aradım? Bir dakika abi, bir saniye.
1: Yanlış aradınız.
0: Aa,
1: herhalde.
0: Pardon, olsun, sıkıntı yok. Bizi kader buluşturdu abicim. Senden sonra onu ararız. Özür dilerim, pardon. Kusura bakmayın abi.
1: Estağfurullah.
0: Kusura bakmayın. Şey, bakayım siz ne yazmışsınız? He, siz ayrılık bahaneleri yazandısınız.
1: Evet.
0: Tamam, hemen senin altında da bir kardeşim yazmış abi. Kıbrıs'ta radyo programcısıyım. Yayında rahat konuşamıyorum, seni örnek alıyorum. Ve ben de ona telefon açıp oğlum sana rahat mı geliyorum diyecektim de...
1: Abi hiç sorun değil. Çok teşekkür ederim ama.
0: Sıkıntı yok. Estağfurullah efendim. Bana çocuğa diyecektik ki rahat mı geliyorum sana. Bize şu anda rahat battı şu an. Bize senin biraz. Kimsiniz abicim?
1: Abi ben turizmciyim. Bir önceki mesajımda da az bilinen turizm yerleri diye, turistik yerleri diye yazmıştım.
0: Anladım. Onu da mı sallamadık
1: onu
0: abi?
1: Onu beğenmedin.
0: Onu da mı sallamadık?
1: Evet evet, onu da beğenmedin.
0: Oysa ki şey ya, ben beğenirim yani, iplenecek bir şey değil. Programı benim değil aslında. Hani onu başka bir kardeş yapıyor. Fatih yapıyor bizim. Ayrılma bahaneleri. Bir tane örnek versene bana.
1: Ben sana layık değilim. Genel işte klasik olan.
0: Ya bu çok ya. Bu şey. Nasıl söyleyeyim? Bu çok duyulmuş bir şey ya bu. Hani ben
1: ama
0: sana
1: ben
0: layık.
1: Ben sana layık değilim dedim.
0: Ben yani, sana layık. Ben bana birisi bunu söylese mesela, o zaman en başında niye geldin? Terbiyesiz derim. Yani.
1: Ben daha iyilerine layığım anlamında söylemiştim.
0: Tamam işte, o ben de diyorum ki o zaman en başında niye bana geldin, git daha iyilerine git derim ben de.
1: Tabii doğru, o da doğru, sen de haklısın. Ya, ama haklı. Genelde senin kadar hazır cevap değiller abi.
0: Bu hazır cevaplık da çok enteresan. Beni bir yerde tanıştırırlarken şey diyorlar mesela, hani işte Serdar Gökalp oldu. Çok inanılmaz hazır cevap, sakın konuşmayın diyorlar. Herkes yaratık gibi bakıyor bana onun için yani.
1: Kısmen haklılar.
0: Ama yok yok, merak etme, parasız yapmam. Dışarıda hiç konuşmuyorum bile, merak etme. Abi hiç bunu duydun mu peki? Şey işte, ben senden daha iyilerine layığım lafını. Duydun mu hiç?
1: Abi yok, duymadım. Ben de söylemedim zaten.
0: Evli misin sen?
1: Evet.
0: Tabii sen şimdi her soruya cevap da veremezsin şu an.
1: Yani veririm aslında. Kayınpederimle yolculuk yapıyorum zaten.
0: Kayınpeder, yanınızda mı şu an kayınpeder?
1: Evet, evet.
0: Sene gidi sene. Nereye? Köydeki arsalara bakmaya mı gidiyorsunuz?
1: Evet, İstanbul'dan çıktık, Afyon'a doğru gidiyoruz.
0: Afyon'u mu kayınpeder?
1: Evet.
0: Gitmişken arsaları da gör.
1: Abi hangisini göreceğiz, vakit yetmez.
0: Abim. Canım abim. Vakit yetmez. Yenge tek çocuk mu acaba?
1: Yok, üç kardeşler.
0: O zaman yeter yeter. O el kadar bir yer düşer yengeye, ben sana söyleyeyim. Kardeş şey
1: ona
0: var mı?
1: Evet.
0: Kayınpederde erkek çocuk var mı acaba?
1: Yok abi, 3 tane kız.
0: Uuu baby, nereden buldun? Hani erkek olsaydı yarısını yemişlerdir zaten diyecektim de.
1: Yok yok abi.
0: Duyuyor mu efendim, kayınpeder duyuyor mu bizi şu anda?
1: Yok, duymuyor şu an.
0: Duysun ister telefon... misin?
1: Yani zaten duyururuz herhalde.
0: Ay ay ay. Abi bir dakika dur, seni şurada şey yapacağım, işaretleyeceğim seni de sana bir milli takım tişörtü göndereceğim sana. Bulamıyorum tamam. Abi seni, kapatınca bana yazar mısın?
1: Tabii tabii, hemen yazarım.
0: Unutma artık. Ama kapatınca yaz, işaretleyeyim seni, tamam mı?
1: Tamam, yazıyorum
0: tamam,
1: hemen.
0: Tamam hadi.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere, sağ olun abi, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Arsaları gez diyorum. Vakit yetmez diyor. Güzel cevap. Ooh, baby. Boy uyuşmazlığı. Boy uyuşmazlığı. Sular kesildi, ayrılmak lazım falan. Benim çok borcum var. Konu o değil ya. Ayrılık bahaneleri değil ya. Ama insanlar yazmış. Hadi olsun, onunla başlayalım. Konu ayrılık bahaneleri. Ben de şu Kıbrıs'taki radyocuyu arayayım. Ben rahat geliyormuşum ya ona. Soracağım şimdi. Oğlum nerem sana rahat geliyor diye. Her gün aynı heyecan. Her gün aynı heyecan. Dur bakayım. Şöyle. Ha, şuradan bir arayalım. Bakalım, ben rahat geliyormuşum çünkü ona. Ne kadar rahat geliyorum. Şimdi beraber bakacağız. Evet, çalsın da. Evet, çalıyor. Bekleyelim bakalım. 2. En kötüsü de bu bekleme, biliyor musun, karşı tarafı? Hani oğlum niye açmıyorsun telefonu ya? Ne biçim yayıncısın sen? Bir yayıncı her zaman hazır olmalı. Bir de erkeksen, bir erkek her zaman hazır olmalı. Neredesin kardeşim?
2: Aradığınız kişi telefona cevap veremiyor. Tarifiniz üzerinden mesaj bırakmak...
0: Tamam abi, mesaj da bırakmıyorum abi. Kaybettin şansını. Artık söyleyeyim. Konu nedir? Konu durduk yere ayrılık bahaneleri oldu. İş yerinden ayrılık bahaneleri, sevgiliden ayrılık bahaneleri, herhangi bir şekilde herhangi bir yerden ayrılık bahaneleri. Duyduğunuz en saçma, en gerçek ya da ayrılık bahaneleri. 0536 901 8902 0536 901 8902 ayrılık bahaneleri sevgili dinleyenler. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Her yerde değil mi arkadaşlar şarkı? Ben yine bak, iki yayın arası gittim. Bizim Hüseyinlerle yemek yedim. Yemek yediğimiz yere gidene kadar 5 kere falan duydum. Yemek yediğimiz yerde 5 ayrı kişide duydum. Çıkınca da 15 kere falan duydum yani. Hani bu kadara birazcık şey değil. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Vallahi kimin söylediğini bilmiyorum şu an. Bakmam lazım, bir dakika. Dur, ben de çalayım, eksik kalmayayım.

biraz uyku. Deminki abi nerede? Hüseyin aldın mı deminki abi? Ben görmedim. Sen aldın mı deminki abi? Konuştuğumuzu. Kayınpederle giden. Hani arsa peşinde olan. Gördün mü onu? Nerede, ben görmedim. Gördün mü onu?

bir şarkı çalsana bağıra bağıra söyleyelim demiş efendim. Böyle de istek yani, benden garip şeyler isteniyor, ben alışığım ama. Bir şarkı çalsana bağıra bağıra söyleyelim. Oğlum bir şarkı var diye. Gözlerin gibi yalan söyle. Bağır deyince ben de bağırdım niyeyse. Kim söylüyordu bunu? Gözlerin gibi yalan söyle. Dın dın dın. Biri yazarsa bir bakayım.

Eğer çalacaksan sansürsüz çal demiş. Ya arkadaşlar ben TikTok yayıncısı değilim ya. Yani ben Allah aşkına ya. İnşallah ceza yersin Nazım. Nazım nerede? Buralarda mı Nazım acaba? Hiç bilmiyorum.

0: Islık çalıyor diye ayrılmıştım. Islık çalıyor diye ayrılmak. Erkekten mi kadından mı? Kadınsa bak, kadın ıslık çalıyorsa bu ayrılmayı, bu arkana bakmadan uzaklaş. Kadın ıslık çalıyor. Bazı hareketler var kadında asla olmuyor ya, niyeyse. Bazı hareketler var erkekte de olmuyor. Bak ama mesela erkekte olmayan kadında zaten olmuyor. Ama kadında olmayan erkekte olmaz zaten. Olmamalı yani, insanda olmamalı. Dur bakayım, hani ıslık çalıyor diye ayrılmıştım demiş. Erkektir herhalde. Hani ıslık çalan erkektir herhalde. Merhaba Serdar, şarkıyı Özgün söylüyor. Gözlerin gibi ya. Herkes Özgün yazmış. Şarkının adı ne abiler? Ya da ablalar. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Serdar Bey. Nasılsınız?
0: Ben deyim abi, teşekkür ederim. İş yerinde misiniz?
1: Maalesef çalışıyorum.
0: Rahatsız ettim, çok özür diliyorum. Müsait değilseniz kapatabilirim abi.
1: Estağfurullah.
0: Anladım.
1: Çok şaşırdım ya.
0: Niye şaşırdınız?
1: Ya arayacağımı düşünmedim ki, aradığınız zaman da açabileceğimi de düşünmedim aslında. Ben atalım söyleyeyim.
0: Hani şimdi abi mesela, yani ıslık çalan manita gördüğün hayatında şaşırmadın, benim aramama mı şaşırıyorsun yani? Kız mı ıslık çalıyordu?
1: Evet ya, maalesef böyle bir şey geldi başıma.
0: Ne, böyle gelen geçene mi çalıyordu?
1: Hayır, ben 10 bloklu bir sitede oturuyordum açıkçası.
0: Evet, 10 bloklu bir site.
1: Yuvarlak şeklinde düşünün. Bir ucundan bir ucuna bakkala geçiyordum.
0: Evet.
1: Bakkala geçerken sabahın saat 9'unda yani nereden gördün, nereden ettin? Bana ıslık çaldı. Yakışıklı dedi. Şöyle kafayı bir çevirdim. Rezil oldum zaten.
0: Seni ıslıkla mı düşün? Muhabbete bak ya. Allah Allah. Bunun aynısını sen yapsan biliyorsun, ilk mahkemeye kadar içeridesin biliyorsun.
1: Kesinlikle, ama o zaman da 16 yaşındaydım. Sene kim bilir kaç artık bilmiyorum.
0: 16 yaşındaydın. Karşı taraf kaç yaşındaydı?
1: O da 15 yaşlarında falandı ya.
0: 15 yaş. Kızın şu anki halini merak ettim. Bıyığı çıkmış mıdır acaba?
1: Ben görüyorum, iki tane çocuğu var.
0: Hey maşallah, o zaman tamam. Yorum yapmıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Öğleleri de genelde kız doğurur. İkisi de kız mı çocuklarının?
1: Vallahi çocukların cinsiyetini bilmiyorum ya.
0: He, görüyorum, iki çocuğu var dedin ya onda.
1: İşte uzaktan
0: gördüm. Uzaktan gördüm. Belli olmuyor mu cinsiyet çocuğu? Öyle mi giydirmiş? Ne yapmış?
1: Hayır. Hayır. İkisi de ufaktı.
0: İkisi de ufaktı.
1: Ufaklardı ikisi de. Artık ikiz miydi onu da bilmiyorum. Çok da fazla bakmadan zaten kafayı gözümüyle annemle geçiyorum.
0: Yani bir ıslığa düştün, doğru mu?
1: Hayır. Bir ıslığa düşmedim. Bir sevgili olduk kendisiyle.
0: Tamam işte, ıslıkla yani. Islığı çaldı ya, ve sevgili oldun, doğru mu?
1: Hayır, yanlış anlaşıldım galiba.
0: Pardon, ben yok ben yanlış anlamışımdır. Sen de bir sıkıntı olmaz. Buyur anlat bir daha.
1: Kendisiyle sevgili olduk. Zamanında tabii, o zamanlar telefonları yoktu. Mektuplaşma vardı. Mektupla sevgili olduk kendisiyle. Sevgili olduktan sonra bana ıslık çaldı. Ben ıslık çalınca rezil oldum. Dedim böyle olmaz. Böyle bir şey olamaz yani. Ondan sonra ayrılmıştım ıslık çaldı diye.
0: Islık çalan kızların kalbini French hojeli kızlar yüzünden kırdınız, biliyor musun? Islık çalan kız ya. O kız bırakılır mı ya?
1: Abi öyle olmaz. Zorundaydı ya.
0: Yani nasıl olmaz? Mesela ne, ıslık kaydı. Zurnacıya mı vardın yani? Kaçtın, ne oldu?
1: Yok canım. Mali müşavire vardım.
0: Mali müşavire vardın.
1: Evet.
0: Anlıyorum, peki. Tamam. O da sayılarla kafayı bozmuştur ama o da.
1: Kesinlikle ya.
0: Bozdu
1: maalesef.
0: Telefonu susmuyor. Ya işte gördün mü? Geceleri falan arayan var mı mesela? Abla ya, bu ay vergi ayı mı falan?
1: Yok oğlum, hayır. Telefonunu şeye bıraktırıyorum. Mezahaneye bıraktırıyorum. Mezah numarasından kimse aramıyor.
0: Anladım abicim, peki. İsminiz neydi sizin?
1: YTP otobüs şoförüyüm.
0: Tamam, isminiz. O kimlikte bu yani yazmıyordur herhalde.
1: Çok özür dilerim.
0: Kimlik.
1: İsminizi anladım ben de.
0: Kimlikte Murat. Adı İETT, altında otobüs şoförü kimlikte. Murat. Numaranın sonu 57 değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, sana tişört verdim, arayacak arkadaşlarım.
1: Ya öpüyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Rica ederim abi, görüşürüz, sağ ol, teşekkürler.
1: Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.
0: Eyvallah abi, teşekkür ederim, sağ olun, var olun, sağ olun, teşekkürler. Ha, dur bakayım. Serdar, bana tişörtü dün vermiştiniz. Yeni gelecek tişörtle değiştirebilir miyim? Valla yenisi mi gelir, eskisi mi gelir bilmiyorum. Daha bugün işte bizim Sarıyercilerle, Hüseyin ve Çağatay'la daha bugün iki yayın arası görüştük. Biz öyle iki haftada bir falan oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz falan diye. Daha bugün telefonda açtı, gösterdiler. Yani dün valla yenisi mi gelir eskisi mi gelir bilmiyorum ama siparişini de bugün geçmişler söyleyeyim. Zaten yeni tişörtten yoktur şu an. Yani eski tişört kalmadı da şey mi yaptılar? Bak şöyleyse yenisi gelir. Eski tişörtleri hani biliyorsun her arayana dağıtıyorum. Eski tişört kalmamıştır. Ellerinde yoktur. Yeniyi sipariş etmişlerdir. Öyle yenisi gelir ama şu anki eski dediğimde yani şu ankinden vardır. Ondan gönderirler. Ya işte bilmiyorum abi hangisi gelir. Oh. Şarkı buymuş. Değil mi?

Hanımlarım, beylerim, herkese bir kere daha şak akşamlar dilerim. Bu geceki konumuz ayrılık hikayeleri. Aşktan ayrılık olur, sevgiden ayrılık olur, iş yerinden ayrılık olur, okuldan ayrılık olur, oradan ayrılık olur, buradan ayrılık olur. Ayrılık bahaneleri, ayrılık hikayeleri. 0536-901-8902 0536-901-8902. En komik, en güzel, en mizahiye, en falan, en filan ayrılık hikayelerine canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye.

Aha Nazım buradaymış. Abi neler derdim de şimdi eşimle birlikte dinliyoruz. İnşallah ceza yersin Nazım. İnşallah. Abi lisede kız benimle sevgiliyken aldatıp ayrıldı. Haberim yoktu. Bu bahane değil moruk, sen kazık yemişsin. Dediğimiz kazıklar değil, o bahane değil. Yani.

0: Ayrılık bahanesi bilmiyorum ki, ilk sevgilimle evlendim. 16 yıllık evliyim. Ben ayrılık konusunda tecrübesizim. Ama boşanırsam da öyle sessiz sedasız gitmem. 16 yıllık tecrübeyle okkalı bir laf sokar. Sakin ol şampiyon. Durduk yere mutlu musmutlu evlisin. Niye bu, nereden geldi bu sinir durduk yere yani? Bana bak, 16 yıllık evliyim ben, öyle şey oluyor. Ağzıma geleni söylerim ha. Ne oluyor ya? Otur sen, otur. Senlik bir şey yok bacım. Otur sen, otur. Otur ya. Genelde kadınlar söyler, annem istemiyor diye. Ama ben maalesef bu bahaneyi kullandım vakti zamanında. Annem istemiyor diye. Annem istemiyor. Neden? Yani istemiyor, bilmiyorum. İstemiyor annem. Abi utanç verici ama lise zamanı kız arkadaşım yanıma sandaletle geldi diye ayrılmıştım. Sandalet ya, ne güzel insani bir şey. Ben anlattım bunu birkaç kere, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? ICQ diye bir şey vardı, mesajlaşma. MSN dönemi. MSN'den birazcık önce, sonra MSN'le aynı dönemde oldu ama ICQ. Filan böyle mesajlar geliyordu. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ICQ? Abi oradan işte yazışıyor. Yıl kaç ama, 97 filan belki yani. Yazışıyoruz falan filan. Bir kızla randevulaştık abi. Şişli'de buluşacağız. O zaman işte bir market var meşhur. Böyle üst geçit müst geçit var mı tam hatırlamıyorum da. Onun önünde bu abi, kız bir geldi. Saç bak, hayatımda ilk defa televizyon haricinde gerçek hayatta öyle bir insan gördüm. Yani bir geldi kız, saçlarının mesela yarısı turuncu yarısı mavi filan. Gömlek giymiş mesela, yan tarafı yırtık. Öyle şeyden falan yırtık, yani yoklukla dalga geçecek halimiz yok bizim, biliyorsun, az çok tanıyorsun bizi. Gömleğinin yarısı var yarısı yok. Yemin ederim ayakkabıların biri başka biri başka falan. Pantolon mesela, kot pantolon hiç unut. Sol tarafı mavi, sağ tarafı kırmızı falan. Nerede oturacağız dedi. Allah'ıma dua ediyorum ben, nasıl kurtulacağım buradan diye. Yalan yok, kaçtık sonra tabii. Yani. Kaçtık yani. Sen diyorsun ki sandalet. Ama o eski chat chat zamanlarında daha güvenilirdi insanlar, biliyor musun? Şimdiki Instagram gibi değil. Bir bakıyorsun mesela çocuğa, hani diyorsun ki mesela, lan Kıvanç Tatlıtuğ'la iş yapanların bu çocuktan haberi yok. Hani Kıvanç'tan önce görseler Kıvanç yokmuş, bu çocuk varmış, öyle yakışıklı. Ya da kızlar, bir bakıyorsun vay be, manken misin, model misin filan. Yan yana bir geliyorsun, tırt. O tarih öyle değil. İsmini cismini bilmediğin biriyle bembeyaz bir sayfada yazışıyorsun. Selam, ASL, NBR, işte 22F, sen, işte ne bileyim 23M, okul, iş, o bu falan filan yazışıyorsun. Buluşmaya gidiyorsun ve kız çıkıyor dağılı. İnanılır gibi değil değil mi? Kız çıkıyor dağılı. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. Vay be, jenerasyona bak. MSN'i bilmeyen jenerasyon var. Ve koskoca adamlar. Hani koskoca insan, hani kazık kadar insan derler ya. Harbiden kazık kadar insan MSN'i bilmiyor mesela hiç. Vay be.
1: Ne kadar vakit geçmiş sevgili dinleyenler. Çok canım sıkıldı geliyor.
0: Vallahi billahi ya. MSN falan. Sabahlara kadar chat yapardık ya. Hiç tanımadığımız insanlarla. Selam, ne haber falan. Ben o kadar sapıtmamıştım ama yemin ederim etrafımda şey vardı. Mesela Elazığ'da kızla yazışıyor. Hiç görmemiş. Hiç. Vallahi bak. Mırç, IRC. Elazığ'da yazışıyor kızla. Biz burada İstanbul'dayız. Oturuyoruz mesela, diyor ki ben eve gidiyorum ya, ne oldu? Oğlum yengene söz verdim, gece eve gideceğiz filan. Yenge? Valla söz verdim, gidiyor. Oğlum otur, oturduğun yerde otur. Elazığ'da bir kız, belki de adam, işletiyorlar seni. Yok yok. Scanner vardı, tarayıcı. Ondan şey yapardık, böyle fotoğrafları taratırdık. Ama şimdiki gibi tabii çok poz yok. Herkes Paso'ya verdiği, ondan sonra Paso diye bir şey var, Paso. Paso'nun ne olduğunu bilen var mı içinizde, Paso'nun? Bunu sorayım, hikayeye devam edeyim. Paso, hayatında Paso gören var mı? Paso. Ben geçen gün evi karıştırırken benim eski Paso'm geldi elime. Hani öğrenci kimliğine falan vermiş olduğumuz fotoğrafları falan taratırdık böyle şeyden, tarayıcıdan. Vay be. O gönderirdi, sen gönderirdin falan filan. Sonra çöp çatan siteleri bozdu bu işleri. Onlar da parayla oldu. Kızlarla konuşmak için para istiyorlardı ya. Mırç'ta falan öyle bir şey yok. Giriyorsun kız, Ayça 22, ne haber yazıyorsun. Canı isterse yazıyordu, öbür tarafta yok. Erkeksen para. Çöp çatan uygulamalarında öyle, biliyorsun değil mi? Erkeklere paraylaydı. Vallahi şaka yapmıyorum bak. Erkeklere para giriyordu, abone oluyor. Nereden biliyorum? 2006-2007 yıllarında bu uygulamalardan bir tanesi bizim programa sponsor oldu. Ben oradan gelen mesaj, Çöp Çatan sitesindeki mesajları okuyorum sevgili arkadaşlar. O tarihte hatırlayan var mı bilmiyorum. Benim resmen orada üyeliğim vardı. Benim. Onlarla toplantı yapıp Serdar Yayında'ya sponsor olmuşlardı. Onlar demişlerdi erkeklere parayla kadınlara bedava diye. Ben dedim ki ben yayında bunu söylemeyeyim ama dedim ben. Vallahi. Aylık alınırdı paso demiş. Yok be abi, pasonun aylık alınmayla falan alakası yok. Senin dediğin mavi kart. Öyleydi, mavi kart gösteriyordun geçiyordun. Paso. Paso. Mesela paso deyince şimdi aklınıza sizin futbol maç bileti falan filan geliyor değil mi? Paso. Pasoyu bilen var mı ya? Paso. Bildiğim tek paso pasolik. Bak gördün mü? Otobüs kartıydı. Şöyle söyleyeyim. Öğrenci indirim kartıydı arkadaşlar. Otobüse ona buna falan binerken gösteriyordun. Hani böyle kıyafetle bile binsen. O gün şoför mesela yengeyle kavga etmiş. Otobüs şoförü. Hani kıyafetle elinde defter kalem falan filan var böyle. Okul kıyafeti. Burada böyle kocaman yazıyor. İşte Resteli Niyazi Bey İlköğretim Okulu filan. Böyle yazıyor böyle burada. Bu arada gülmeyin. Benim kendi ortaokulumun adını söyledim bu arada. Kocaman yazıyor böyle burada. Şoför şey diyordu. Pasonu ver filan diyordu. Kimisi almıyordu mesela paso. Paso paraylaydı ama. Öğrenci kartı otobüse binmek için. Evet, öğrenci kartı. Otobüs kartı değil miydi? Tam da değildi. Tam otobüs kartı değildi yani. Tam. Tam değildi. Evet, bir otobüs kartıydı ama tam değildi yani. Taso abi, o paso değil. Moruk uyu uyu sen. Sen uyu. Sen uyu. Pasoya taso dedi. Uyu oğlum sen. Sen uyu ya. Ya bu eylem ne oldu? Ben en son eylemi Sine 5'te kendi televizyon programımda gördüm. Ondan sonra bir daha hiç bir yerde yok yani. Keşke arayıp sorup eve gittim mi falan diye. Keşke sorsaydım. Eylem ne oldu ya? Kıbrıs'taki radyocu kardeş yazdığından beri dikkatli dinliyorum. Gerçekten yayında çok rahatsınız. Normal hayatta konuşuyor gibi konuşuyor. Yani bu anormal bir hayat mı ki bu şu an? Ya bırak Allah aşkına, ne isteyeceğim benden onu söyle. Beni yıllarca böyle kesin benden bir şey isteyeceksiniz bak. Serdar vallahi çok rahatsız. Vallahi senin gibisini görme. Harikasın abi, bir numarasın abi. Ne şarkı mı isteyeceksin, yaz hadi yaz. Ne isteyeceksin söyle yaz. Normal hayattaki gibisin diyor. Benim için radyo normal hayat abi, zaten akıyor yani hayat şu an. Ben iki saat program yapıyorum. Hani bitince bu iki saat benim yaşamdan düşmüyor. Gitmiş oluyor o da. Hayat zaten yani. Yemeyin beni, yemeyin. Ne isteyeceksin söyle, al işaretledim seni, gel. Ne istiyorsun söyle.

Pasonuz sorulmadan gösteriniz lütfen. Aylık para yatırırdık, paso alırdık, bir ay otobüs. Paso o değil ya. Paso'da bedava binmiyordunuz arkadaşlar. Öğrenci bileti var ya. Öğrenci bileti atardın, pasonu gösterirdin. Paso oydu yani o. Hani öyle değildi, ben yanlış mı hatırlıyorum? Paso'da öyle vereyim parayı, bir ay bedava bineyim. İşte otobüsten ineyim, trene bineyim, trenden ineyim, vapura zıplayayım falan, öyle bir şey yok. Paso öğrenci bileti atabiliyordun. Buydu yani paso. Paso.

Nasıl anladım bir şey isteyeceğimi? Vallahi şarkı isteyecektim. Hanımla yoldayız. Bir Funda Arar çalarsan dinleriz demiş. Belli çünkü yani. Belli yani. Belli. Funda Arar. Şarkıyı yazmamışsın. Gamsız çalarım o zaman. Tamam. Gamsız. Gamsız'ı mı çalayım, Roman'ı mı çalayım? Al sana soruyorum hadi. Madem yengele beraber dinliyorsun. Funda Arar, Gamsız'ı mı çalayım, Roman'ı mı çalayım? Roman da olur. Tamam. Roman da olur. Hangisini istersen. İnşallah ceza yersin Nazım. Öyle yaz. Nazım buralarda ha. Nazım o galiba devamlı dinleyici. Ben yeni yeni dikkatimi çekmeye, bu ceza muhabbetinden sonra dikkatimi çekmeye başladı. Cuma'ya kadar inşallah Nazım ceza. Her hafta bir dinleyiciye saracağız, tamam mı? Her hafta. Bak bu hafta Nazım'a sardık. Devamlı aklımıza geldikçe Nazım inşallah ceza. Konuya yabancı olan varsa, dün mü evvelsi gün mü ne? Bu işte tünellerdeki hız sınırlarından falan bahsediyoruz. Nazım da yazdı. Dedi ki 70'le gidilen yerde 140'la gidiyorum, hiçbir şey olmuyor diyor. Biz de inşallah ceza yersin dedik. Şimdi bir hafta boyunca bunu dileyeceğiz. Önümüzdeki haftada bir hafta başkasına çalışacağız. Ha, iyisi kötüsü, anladın? Nazım'a iyisi kötüsü ben bilmem. Size iyisi kötüsü ben bilmem ama şey yapacağız. Ha, bu hafta Nazım'a Cuma'ya kadar bana ara sıra hatırlatın, inşallah ceza yersin diyeceğiz. Hala aralarda yazanlar var. İnşallah ceza yersin Nazım diye. Evet, bir radyonun da şöyle bir şeyi var mesela. İki sene sonra bana yazan oluyor, biliyor musun? İki sene. Onlar çok tatlı oluyor sevgili dinleyenler. Adam iki sene radyoyu dinlemiyor. İki sene sonra açıyor. Zannediyor ki biz iki senedir biz de gelmiyoruz. Öyle zannediyor. Abi bir kadın vardı ya. Şey hani bu kocasının borçlarını ödüyordu. Hani iki sene önce dinledik. Ne oldu? Oho. Ağzından gamsız çıktı. Gamsızı çal bari. Hanım da selam söylüyor. Hanımın da adı Funda demiş efendim. Funda Hanım merhabalar. Buyurun kocanızdan size gelsin diyeceğim ama şarkının adı Gamsız. Gelmesin neyse, benden size, yok benden de o da olmaz. Ya çalıyorum işte ya. Birine gelmesin yani. Ah. Meteorolojide dünün enleri. Dünün. En yüksek Aydın Kuyuca 41.6. En düşük, dün Aydın Kuyucak 41.6 dereceymiş. En düşük Afyon Kızılören 0 dereceymiş dün. Pek inandırıcı gelmedi bana ya. Afyon Kızılören nasıl 0 derece olabilir? Bu bana pek yine bu fake cake haber olabilir bu yani. Bu olabilir. Biz isteyince çalmazsın. Nasıl çalayım efendim? Babamızın radyosu burası yani ben. Nasıl çalayım?

G'ye bak ya, bayılıyorum bu internete be. Hele uzayla alakalı olanlara. Baba habere bak, habere. Resmi haber sitesi girmiş şimdi. Ay sadece 5 saatte oluşmuş olabilir. Ayın oluşumuna ilişkin 4,5 milyar yıllık gizemde yeni bir senaryo ortaya atıldı. Bu uzayla alakalı bilmiyor yani hiç kimse. Herkesin sallamasına hayranım ya. Sallıyor mesela, Abi ne yazalım, biz uzayla alakalı bayağı bir şey yazmadık. Ne yazalım? Yaz ay 5 dakikada oluştu. Abi yerler mi koca ay ya filan. Lan yaz, kim gidip bakacak zaten ya. Yaz lan. Yaz. Abi ben yine de 5 dakika demeyeyim, ben şey yapayım ya onu, 5 saat diyeyim ben. Tamam olur, hadi saat de. Yarana da şey yaz. Verüs diye bir şey yok, halüsinasyonmuş o diyor. Uzay, rüyalar, insanın beyninin yüzde kullanımı. İşledik bunları daha önce biliyorsun. Hani ölçülebilir bir şey değil ya. Çok sallıyor, o kadar gülüyorum ki onlara. Uzay, rüyalar, bir insan beyni şey. Hep de yazık günah. Rahmet olsun. Einstein'ı örnek verirler. İnsan beyninin %3'ünü çalıştırabilirmiş. Birisi diyor ki hadi lan oradan %0,3 o filan. Olur mu canım, 7'sini çalıştırabilir. En zeki insan Einstein'da, o da 11'ini çalıştırdı. Başka birisi geliyor mesela, diyor ki %100'ünü çalıştırıyor kardeşim, saçma saçma konuşmayın ya filan. Biri diyor ki olur mu lan %30 çalıştırıyor. Yani ölçülebilir bir şey değil ya. Ama herkes aynı şey yapmıyor. Söyleyeyim, ben mesela öyle bir yüzdelik dilimde ben hani siz %90'sa ben en fazla %9 falan çalıştığını hissediyorum kendiminkinin. En fazla. Çok zorlayınca da duman atıyorum ben zaten. Onun için ben...

0: Oğlum bu çocuklar hala mı 17 ya? Ne zaman açsam bunlar var arkadaş. Kanal aralarında bile geçerken bunlar var. Evet, dur bakalım şuradan. Düne denk gelen bir hikayemiz var biliyorsunuz. Cinli varlıklarla muhabbet ettiğini söyleyen bir dinleyicimiz vardı. Çok böyle son ana denk geldi. Çok maytap yapa... çok konuşamadık kendisiyle. O şimdi bir arayayım dedim. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba kardeşim, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Abi siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim kardeşim, teşekkür ederim. Ruhani varlıkların yanında mı?
1: Abi şu anda sohbet ediyoruz da bir düşünüyorduk, dedik abi arar mı dedik, tam o sıra aradınız.
0: Sohbet ediyor ruhani varlıklarla sohbet. Ne diyordu mesela? Falan mı diyor sana, ne diyor?
1: Ya şöyle...
0: Yalnız çıkardığın sesler ne demedi adam, ne dediğimi anladı, farkında mısınız? Gerçekten çok korkulası bir insan yani, hakikaten. Vallahi yani. Oğlum sen şaka mısın? Yoksa şey mi yani, gerçekten benim ruhani varlıklarım var filan diyor musun sen?
1: Yok abi. Yok abi, gerçekten böyle varlıklarım var yani.
0: Öyle var, öyle bir varlıklarım var.
1: Evet.
0: Anladım kardeşim. Anlıyorum. Peki, tamam. Benim daha diyecek bir şeyim yok benim. Tamam. Var. Peki, neye yarıyor mesela senin ruhani? Oğlum bak, seni gerçekten televizyonlarda filan görmeyelim ha sonra.
1: Abi neye yarıyor? Şöyle, ben onlara mesela soru soruyorum, cevabını alıyorum. Bazen oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Mesela geçenlerde kız arkadaşımla konuşuyorduk bu olayı.
0: Senin kız arkadaşın var mı? Ki,
1: ya sevgilim değil de yakın arkadaşım.
0: Neyin mesela? Allah aşkına yayına bağlar mısın onu? Lütfen.
1: Kendisi bağlanmak istemeyebilir onu. İsterlerse bağlatalım mı diye sordum da.
0: Kimi kız yani arkadaş? Oğlum kız arkadaşın normal insan değil mi? Böyle gözüküyor yani. Elleniyor falan böyle.
1: Evet, evet,
0: değil mi?
1: İyi bir insan.
0: Anladım.
1: Bana negatif olduğum için çok kızıyor.
0: Kız arkadaş.
1: Ruhsuzluk falan diye.
0: Oğlum bak, hiç tanımadığın birisini arayıp böyle her gün kız arkadaşımmış gibi konu, karşı taraf şey. Lan yine mi sen aradın? Ben seni tanımıyorum oğlum. Kapat git lan. Allah Allah falan. Böyle olmuyor değil mi konuşma?
1: Abi acaba öyle mi ya? Bir kontrol edeyim telefonumu.
0: Oğlum şunu bir ara da bir yayına bağlasana Allah aşkına kız arkadaşı. Bir arayıp bir yayına bağlasana. De ki ben yayında olduğunu söyleme. De ki benim bir abim vardı, onunla konuşuyorduk de. Beni tanıyan birisiyle konuşmak istiyordu. Bir yayında olduğumuzu söyleme. Beni bir bağlasa, bizi bir konferans yap. Sen ara onu, onunla konuşurken beni de konferansa al. Ben burada öyle şarkı kahkaha efekti, alkış malkış falan hiçbir şey olmayacak. Ben normal böyle telefonda konuşacağız. Bir iki dakika bir konuşalım bakalım. Yani acaba bütün çevren mi böyle yani?
1: Yani abi açan bilmiyorum, hiç bir sordum ona da yani, bir deneyelim.
0: Kime sordun?
1: Kendisine sordum dün ben, böyle ekler mi falan diye de bilmiyorum.
0: Kız arkadaşım biliyor musun ruhani varlıkların olduğunu?
1: Biliyor.
0: Anladım. Hadi bir ara bakayım, bekliyorum. Hadi ara. Önce tamam. Onu ara. O açınca bizi konferansa al. Tamam mı kardeşim?
1: Tamamdır.
0: Sonra bizi konferansa almayı unutma ama bak. Burada biz dıt dıt dıt sesinde böyle kalıyoruz böyle. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam. Hadi. Evet, bekliyorum. Hadi bakalım. Yok yok, bugün sizde bir şey var. Bugün bana bir yıkama yağlama var. Vallahi bu bugün... Başka biri de çok beni çok onur eden bir şey. Üzüleyim mi buna? Bugün daha komiksiniz yazmış. Dün değil miydim mesela? Ya da siz ne istiyorsunuz? Dur seni de işaretleyeyim. Ne isteyeceksin? Dıt sesi de gelmiyor. Çocuk nasıl bir şeyse, cinli varlıksa. Gelmiyor. Ne yapacağız, kaldık şimdi böyle? Hani şarkı da çalamıyorum yayına gelirler diye. Bekleyelim, ne yapalım? Şöyle de bir sistem var bizde. 10 saniye yayına ses gitmezse bizim... Yayın güvenlik sistemi yayın gitti zannedip şey yapıyor, müdahale ediyor. Hani 10 saniyeden fazla da sessiz kalamayız yayında. Alo, burada mısın? Alo. Ne yapayım, sinyal mi basayım ben acaba? Ha, vallahi sinyal basayım, dur. Evet, ne oluyor? Hadi. Alo.
1: Alo abi, sesin geliyor mu?
0: Geliyor.
1: Kendisine ulaşamadım.
0: Kızım mı?
1: Soruyorum tekrar.
0: Oğlum kime soruyorsun sen? Ben devamlı birine bir şey soruyorsun ama hiç cevap gelmiyor. Muhatabın yok. Ben anlamadım ki seni.
1: Arkadaşımı aradım.
0: Evet.
1: Kendisine ulaşamadım.
0: Evet.
1: Niye beni aradın diye. Ya bir sohbet oğlum, edeceğiz falan dedim.
0: Lan ulaşamadığım birisi niye sen... Allah'ım deli divane olacağım diyeceğim de bunun kadar olamam herhalde. O, bak güzel kardeşim, senin şu anki bu halinden ailenin haberi var mı?
1: Ailemin haberi yok.
0: Bence olmalı.
1: Zaten bahsetmek istemiyorum.
0: Bence olmalı. Bence. Bence olmalı. Bence yani olmalı, sonuna kadar olmalı. Neyse, sen şimdi bunlara soru soruyorsun. Mesela şey olmuyor değil mi? İlk mesela Galatasaray Fener maçı ne zaman? Bir onu bir sor bakayım ne diyecekler.
1: Onun ne zaman olduğunu ben de futbolla fazla ilgilenmiyorum da bir düşüneyim.
0: Oğlum sen niye düşünüyorsun? Senin ruhani varlıkların yok mu? Onlara sorsana. Sor. De ki Galatasaray Fener maçı ne zamandı? Sor ruhani varlıklarına. Ne zamanmış? Bu net bilgi zaten bu. Bu net bilgi yani bu.
1: Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman acaba? Cevap gelmedi. Herhalde onlar da bilmiyor.
0: Kardeş sana zaten bayağıdır cevap gelmiyor. Biz sana bunu söylemeye çalışıyoruz. Sen yani

0: yani bir koku var mı böyle burada? Hani
1: koku mu var?
0: Falan baksam.
1: Oğlum bir insan kokuyla bu hale gelmez. Fiziki temas lazım. Kafana mı vurdular, doğru söyle, ne oldu? Etrafında normal abi, insan var mı? Mesela normal bir insan böyle elini attığın zaman dokunabilir. Böyle, elin böyle içinden geçmeyecek böyle. Normal insan, konuştuğun falan birileri var mı etrafında?
0: Yani şu an etrafımda yok. Ama ruhlar falan var. Bir dokunuyorum falan.
1: Ruhlar mı var?
0: Evet.
1: Bizim sana galiba müdahale ettirmemiz lazım kardeş. Yani. Biz seni böyle aralarda arayalım, tamam mı?
0: Olur abi.
1: Tamam, biz bazen seni aralarda arayalım. Hadi bize her gece dinliyor musun sen bize?
0: Evet abi, ama yurt dışına çıktığımda WhatsApp üzerinden mi ararsınız artık, o kadarını bilemiyorum.
1: Sorun yok, burası Alem FM, istediğimiz gibi ararız da sen yurt dışına da mı çıkıyorsun sen?
0: Evet.
1: İnanılır gibi değil arkadaşlar. İyi tamam, hadi öpüyorum. Yaz bize, her gece yaz bize, tamam?
0: Tamamdır abi.
1: Hadi görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var olun. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Öyle yani. Hani etrafında biri var mı mesela? Ellenebilecek birisi var mı? Hani ellenebilecek derken öyle şey yani, böyle anladın sen, hani böyle Casper gibi elim içimden geçmeyecek. Böyle ele avuca gelen biri yok. Toparlayamıyorum. Anladın işte ya. Nasıl anlatırsam anlatayım yanlış oldu. Etrafında ele avuca gelecek birileri var mı? Yo. Evet, dur bakayım şuradan. Bana da bir şarkı çalar mısınız demiş efendim. Ama yani biz öyle çalamıyoruz ki şarkı. Önümde sistem var benim. Ben hiç yani öyle istediğim şarkıları çalamıyorum. Mesela şu an kendi istediğim şarkıyı çalamıyorum mesela. Çok isterdim Beyaz Gül, Kırmızı Gül çalmayı ama çalamıyorum yani.
2: Beyaz Gül.
1: Aa, sisteme bak. Bak sağ ol sistem. Çalamam, çalamam.
2: Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelin. Yarım giymiş beyaz aziyacı.

Bir arkadaşım sırf kız arkadaşı sinekten bile kıskanıyor diye ayrıldı. O ne? Sinek mi soktu seni? Sadece dişi sivrisinekler sokar. Sen öyle kolunu bacağını açmasan gelip sokmaz sana tabii. Terbiyesiz sen. Hey, hadi beyler, bilenlerle. Evleri...

Selam Serdar. Sence bu dünyadaki en tehlikeli şey nedir demiş efendim. Dünyadaki en tehlikeli şey nedir biliyor musun? Düğün konvoyu. Vallahi düğün konvoyu. Kaç kişi oldukları belli değil. Arabayı kimin kullandığı belli değil. Nereden nereye gireceği belli değil. En sağdan en sola geçebilir. Hani paralı yolda geri geri gelebilirler. Birdenbire durup inip oynayabiliyorlar filan. Yani. Vallahi birdenbire duruyor inip oynuyorlar falan filan böyle. Ya düğün konvoyu deyince de aklıma şey geliyor. Vallahi 2000'li yıllardan beri radyoda anlatırım. Yemin ediyorum bir gün kalabalığı takip ettik. Bunlar yolu biliyordur diye. Ya Kütahya'da mı, İzmir'de mi, İstanbul dışında bir yerde tam hatırlamıyorum. Kalabalığı takip ettik. Bunlar yolu biliyordur. Ama onlar da yani çok efendi, normal böyle hayatın normal olağan akışı gibi gidiyorlar yani. Hani öyle korna yok, bir şey yok falan filan. Normal böyle gidiyorlar. Bunlar dedi, herkes bu tarafa gidiyor. Gidiyor. Vallahi düğün alayıymış. Yıllar sonra bir komedi filminde gördüm onu. Ama başlarına da gelmiş olabilir, ne yapayım. Uzaylıya ben de inanmıyorum. Hem buraya gelse ne olacak demiş. Çok çelişkili şeyler yani. Uzaylıya ben de inanmıyorum, buraya gelsene. Korkma, sana bir şey yapmaz ya. Uzaylının zaten İstanbul'a gelirse trafikten bir yere de gidemez. Düşünsene mesela uzaylısın, dünyayı ele geçirmeye geldin, İstanbul'a indin mesela. Gidemezsin ki bir yere, neye geçiresen yani, neyi geçiresen. Hani olmaz. Mümkün değil. İlk öğrendiği şey kelime abi olur mesela. Abi. Ne haber abi? Bebeğim. Dur bakayım şuradan. Dur. Nerede? Ben yarın seni ziyarete gelmek istiyorum. Yarın geleyim mi? Güzel abim ya da güzel ablam. Pazartesi günü Hüseyin'le yazışman şartıyla bekliyorum. Hani yarın öbür gün pek görüşebileceğimiz günler değil. Ama pazartesi günü bekliyorum. Salı günü telefon şakası günü. Gelseniz de çok ilgilenemem. Pazartesi böyle şey gibi, Nadas'a bırakılmış tarla gibiyim. Pazartesi bir işim yok, merak etme. Hiç. Dur bakalım. Abi bir sürü şarkı isteği var. Galiba bir ara verme zamanı geldi. Değil mi? Yok, vereyim mi? Yok, vermiyorum. Tamam, vermiyorum. Bana bıraktı sistem. Vermesem de olurmuş şu an. Madem öyle. Tamam, vermedim. Tamam. Yok, ara yok. Tamam. İnşallah ceza yersin Nazım. En sevdiğim şarkıyı dinlerken tam nakarata gelince kapatması mesela bir ayrılık sebebidir benim için demiş efendim. Benim öyle sloganım var biliyorsun. Merhabalar, Serdar Gökalp ben. Şarkıların en güzel yerine konuşan radyocunuz. Merhabalar. Ama evet, sistem şimdi mesela ara ver diyor. Dur, vereceğim Hüseyin, bekle.

Uzaylılarla alakalı senin merakını duyduktan sonra aynı merak bende de olmaya başladı. Hakikaten orada da trafik var mı acaba? Ev kirası, maaş zammı, paranın yetmemesi, ürün, market, okul. Bu sistem o işte, yıllardır yayında söylüyorum abi. Uzaylı var mıdan ziyade ben uzaylı varsa bir sistem var mı abi orada? Bak burada bir hayat döngüsü var böyle, alem devran dönüyor. Değil mi? Çalışıyorsun ay sonu maaşı, faturaları ödüyorsun. Hani para yetmiyor. Mesela orada da yetmiyor mu para mesela? Yani orada da mesela market var mı filan sonra. Ne bileyim. Ama bir şekilde herhalde internet olsa birbirimiz

0: ulaşırdık dedi geçen gün bir şeyim de, bir arkadaşım benim. Bilişimciler, bilgisayarcılar daha iyi anlar. Şimdi bizdeki internet sadece dünyaya sınırlı olabilir. Mesela intranet bir şey diyorlar. O şirketin dışına çıkmıyor mesela, bazı şirketlerde öyle. Hani internet var ama sadece şirketin içinde var. Bizim dünyadaki internet teknolojisi de öyle olabilir. Belki onlarınki öyledir, birbirimize ulaşamıyoruzdur falan ama radyo sinyalleri şeyde, havada biliyorsun. Benim ilk yapmış olduğum yayından şu anda konuşmama kadar şu an uzayda. Tabii ses hızıyla gidiyor, onlar gidiyor ama nereye kadar gidiyor, hangi yıl kime gider filan, ne yapar ne eder bilmiyorum da. Benim en merak ettiğim o. Bir alem, devran, bir sistem orada var mı? Hani mesela eğitim öğretim sistemi var mı mesela? Hani okul, eğitim öğretim, ilkokul, ortaokul, üniversite filan, bunlar var mı? Sonra başka kız sistemi var mı? Düğün var mı? Düğün konvoyu dedik, var mı bunlar? Hani dünyada var olan her şey var mı? Acaba orada var mı? Ya da belki birbirimize ulaşamama sebebimiz hep şey diyoruz ya. Onlar bizden çok ilerideymiş gibi gösteriyoruz yani ki ışınlanma uzaylılarda, işte ne bileyim ışın kılıcı uzaylılarda, ışık hızıyla giden işte kara delikler arası atlayabilir diye böyle atlayabilen şey makineler falan hep böyle uzaylılarda. Belki bizden çok gerideler Noruk. Onun için onların da bize şeyi yok. Biz zaten yapmış olduğumuz kendi filmlerimizi hep dünya arka, kendimizi hep gerizekalı olarak gösteriyoruz. Bak seni gerizekalı uzaylı gördün mü filmlerde? Yok hiç. Bu da yıllardır anlamı. Adamın ayağında don yok. Bütün uzaylılar çıplak biliyorsun. Böyle adamın ayağında don yok ama bütün parayı teknolojiye yatırmış yani. Işınlanma var, ışın kılıcı var falan. Don yok, ben giymiyorum, ben sevmediğimden, parasızlıktan da giymiyorum. Lan bir canlı yani bir ırk teknolojide bu kadar ilerleyip ayağına don yapamamış olabilir mi lan? Yani bu bana yıllardır saçma gelir mesela. Bütün uzaylılar çıplak ve giyinik uzaylı yok biliyorsun. Bir predatör var işte filan. Evet, bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Ver Hüseyin'cim arayı, ver.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

Evet hanımlar beyler, bahanelere bakıyoruz. Ayrılık bahaneleri, işte iş yeri bahaneleri, sevgili bahaneleri, aile bahaneleri, o bahaneler, bu bahaneler, aklınıza artık ne gelirse. Sevgili arkadaşlar, ayakkabılarımı beğenmediği için benden ayrılmıştı demiş efendim. Düşün yani, ayakkabıyı bahane ettiğini, nasıl ayakkabı acaba yani?

17 yaşındayken biriyle 1,5 yıl konuştuk. 1-2 kez de görüştük. Kaçırmak istedi, kaçmadım diye. 15 gün içinde tanıdığı birini kaçırdı ve ayrılmış olduk. Şarkının burası size hangi filmi hatırlatıyor? Burası.

vatan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

Çiçek Abbas doğruymuş. Herkes onu yazmış. Bana da Allah Allah Çiçek Abbas'la mıydı dedim. Dur söylemeyeyim, dinleyiciye sorayım dedim. Herkes onu yazdığına göre demek ki onda, evet, Çiçek Abbas.

Bazı şarkılar vardır radyocu üstüne konuşmaz. Onlardan bir tanesini dinlediniz. Televizyonda bir komedi dizisi yapsanıza demiş efendim. Abi yapıp yapmamakla alakalı olan bir şey değil. Bunu sadece ben değil. Mesela gir YouTube'daki işte komedi dizisi yapanların, işte yapımcıların, oyuncuların, senaristlerine bakın. Neden olduğu aslında birazcık belli, birazcık da anlaşılmayan bir sebepten dolayı. Reytingi yok efendim. Komedi artık niyeyse internete kaydı. İnternete kaydı komedi. Birazcık da. Hani reytingi yok. Kralını da yapsan reytingi yok. Bunu ben değil. Televizyona işte komedi işleri yapan insanlar söylüyorlar. Gerek röportajlarında söylüyorlar, gerek sağda solda söylüyorlar, gerek işte bu YouTube videolarında söylüyorlar. Komedi artık birazcık da internete kaydı. Hani seyretmiş olduğum, takip etmiş olduğum birkaç böyle bir kanal var. Orada mesela işte niye sizin iş niye bitti filan diyor. Adam açık açık şey diyor mesela. Abi televizyonda hiç reyting yok, internette milyonlar seyrediliyoruz. Televizyonda hiç reyting yok, internette milyonlar seyrediliyoruz. E televizyonda reyting olmayınca da belirli bir noktadan sonra adios amigos oluyor. Çünkü komedide şey yapamıyorsun yani mesela. İşte bir kızı 3 kişiye aşık edemiyorsun. O kız mesela o 3 kişi haricinde 4. kişiyle kaçamıyor. Öbür taraftan bir tane çocuğu çıkamıyor filan komedide. Komedide böyle entrikalar yapamadığın için komedide o çok olmuyor yani. Komedide mesela konakta da çekemiyorsun komediyi biliyorsun. Yani bir konağa böyle 5 kişi 6 kişiyi doluştur. Birbirleri arasında gıybet yapsın falan öyle de komedi olmuyor. Bu sebeple ya bir de komediyi yazmak zor. Yani çok uzun isteniliyor. Hani şeylerde bu televizyon taraflarında hani 1 saat 2 saat dizi. Tamam olur yani 1 saat 2 saat dizi. Öyle hakikaten kumsalda birbirine koşan adamları ağır çekimde çek. O onun gıybetini yapsın, o ona yapsın. O çocuk ondan mıydı, o çocuğun adı neydi, o nereden geldi, onun kocası öbür tarafta mı falan filan. Daha böyle 1,5-2 saat oluyor da komedide birazcık olmuyor be sevgili dinleyenler. O kadar. Hani düşün her hafta yayınlanan bir komedi dizisi, her hafta 2,5 saat. Zor. İmkansız değil ama imkansıza yakın. Söyleyeyim size. Bu şarkı size hangi filmi hatırlatıyor? Bu hangisini hatırlatıyor?

Yıllar önce bizim programda böyle öyle laf arası geçmişti. Anlatmıştık da, hatırlayan vardır. Hani artık cep telefonu için bütün görseller dikey yapılıyor. Bütün fotoğraflar dikey, bütün fotoğraflar dikey. Çok yakın bir tarihte dikey dizi, dikey film olur. Bunlara da şaşırmayın demiştik, hatırlarsanız. Daha tam patlamadı ama kullanılmaya başlandı. İlerleyen tarihlerde dikey diziler, dikey filmler karşınızda olur. Merak etmeyin.

0: Abi selam, telefon alacağım, çok kararsızım. Dinleyici ama şimdi dinleyici marka model veremiyor biliyorsun. Bir de hani işiniz telefon araba gibi. Hani yük taşımak için ayrı, gezmek için ayrı, hava yapmak için apayrı filan. Karşı cins için ayrı falan. Telefon tamamen şey. Ben de öyle mesela, bozulduğu zaman almıştım ben telefonumu. Gidip bütün dünyanın şarjından şikayetçi olduğu telefonun serisi bana denk gelmiş. Ben bütün dünyanın memnun olduğu şeylerden hiç memnun olamıyorum niyeyse. Hani herkes bütün dünyanın kullanmış olduğu bir şey işte laptop biliyorsun. Laptopu biliyorsun yani işletim işte. Telefonundan da herkes bütün dünya çok memnun. Laptopunu abi, laptopu donuyor ya. Donuyor arkadaş ya. Aldığım yere götürdüm, bana diyor ki böyle bir şey görmedik abi biz diyor. Lan oğlum bunun cevabı bu mu? Al bir değiştir, bir şey yap. Bazı böyle garip cevaplar alıyorum ama ya da kesiyorum hemen muhabbeti. Ayvalık'ta Sarımsaklı'da denize giriyoruz, oranın denizi soğuk. Arkadaşımla beraber denizde dedim ki oğlum deniz buz gibi çok soğuk dedim. Böyle buranın normali bu diyoruz. Çok soğuk deniz diyor. Normal bu ya diyor. Ya çok soğuk, çok deniz buz normal ya, normal falan. Ulan soğuk soğuk. Ben sana normali anormali demiyorum. Soğuktan çıkalım işte. Çıkalım yani. Herkesin memnun olduğu şeylerden ben niyeyse bir memnuniyetsizlik var. Bak bir tavsiye daha var burada. Ne yazmış? Diyor ki geceleri uykum olmasına rağmen uyuyamıyorum demiş efendim birisi. Beni bu şey sabahları televizyona çıkan üfürükçüler gibi.
1: Merhaba hocam. Vallahi yatağa yatıyorum, ayaklarımı uzatıyorum, üstümü örtüyorum. Bir şekilde uykum gelmiyor. Yemin ediyorum gözümden uyku akıyor ama şey yapa, beni bir okuyup üfleseniz mi hocam?
0: Ya, oo. Bak bir sürü telefon markası şeyi geldi, tavsiyesi geldi. Okuyamam ki sevgili dinleyenler. Nasıl okuyayım ya? Reklama girer o şimdi yani. Reklama girer, olmaz o yani. Oturmaya mı geldiniz? Ağalar. Ağalar.

Reis gece yayınına çok uğrayamıyorum artık. 22 gece. Oo, 2 senedir gelmiyorsun abi herhalde. Evet evet. Hani 1'de bitiyordu, 12'de bitiyor artık. Yani gece yarısı bitiyor artık. Bu. Ama 1-2 senedir böyle. Güzel abi. İnşallah ceza yersin Nazım.

Geliyorum da yeni yazdım ya. Nazım ceza yersin inşallah. Evet, mevzu biter. Ben gider sevgili dinleyenler. Herkese iyi geceler diliyorum. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek beni sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

Kalp kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.